0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını topla.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Üzerime yürüyor, nasılsın diye soruyor ve uçuyor.

0: Sustuk bitti.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni

unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin. Yaşanacaksın.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 577 34 67.
3: Recep Odabaş. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
6: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
3: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
3: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.

0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla. Bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Baldır zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al Buzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Al Buzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar.

0: Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
1: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
5: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz.

0: 0507-380-067. Devrek efendim. 0507 Devrek efendim.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla. Bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: 93.0

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

olur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

Çeyici selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732.

0: 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adres.

0: 0541 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18. Taksici kasla biraz,
5: acelem var benim. Devrek FM. 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.500

0: 145 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen

0: Reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
3: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 14 76
3: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18.
7: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
8: Takata bro.
9: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
9: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
2: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 530

0: 0532-172-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0.
1: Batı Karadeniz'in yükselen sesi. 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu. 93.0 Devrek FM.
2: www.radyodevrek.com.tr.
3: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
4: Tıkla haberdar ol.
2: www.radyodevrek.com.tr.
3: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
4: Tıkla sen de dinle.
2: www.radyodevrek.com.tr.
3: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
2: www.radyodevrek.com.tr.
3: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
2: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
3: Bitmedi.
4: Bitmedi.
2: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
3: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
5: Siz istediniz, biz de yaptık.
6: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
6: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
5: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
6: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
7: Bu programa bayılıyorum.
8: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
9: Emine ile 4 mevsim siz...

merhabalar, günaydınlar. Sesimin hızla açtığı her yere, her kesime günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Devrek FM 93.0 Devrek stüdyolarından Devrek'in tek radyosu, en çok dinlenen radyosunda Devrek FM 93.0'dan herkese kucak dolusu günaydınlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Maşallah ben gelmeden mesajlar da gelmeye başlamış. İlginizden, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Keyifleriniz, haliniz nasıl? Şöyle yapalım, 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Dediğim gibi son saati duruma göre, mesajlarınıza göre gideceğim. Damar isterseniz damar çalacağım, hareketli isterseniz hareketli çalacağım. Son saatim karma olacak, bilginiz olsun. İlk saatim hareketli olacak yalnız. Varsa mesajlarınız, istekleriniz, bence bu şarkıyı sevdiğime, sevdiklerime armağan etmek istiyorum diyorsanız 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. O şu anda beni annem dinliyormuş. Ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum ona da. En güzel şarkılarım ona da gitsin. O zaman ne yapalım? Ramazan Çelik'le başladık. Ramazan Çelik'le devam edelim. Onun akabinde Uğurcan, onun akabinde Süslü Ali, sonrası ben buralardayım. Gelsin istekler, mesajlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlar.

0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.

aleyküm demişler. Ve aleyküm selam, ben İhsan Yıldız. İhsan Yıldız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. A1 koğuşundaki yıldızım, can helalim, hürverenim, seni çok seviyorum ve çok özledim. Rica etsem bizim için Ali Baran Delinim şarkısını çalar mısın demiş. Tabii ki 11'den sonra çalacağım. Hürveren yıldıza da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Rabbim tez vakitte özgürlüğünüzü size kavuştursun inşallah diyelim. İhsan Yıldız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm kader mahkumlarımızı da Rabbim kurtarsın diyoruz. Özgürlüklerine kavuştursun. Dualarımız her zaman onlarla. En güzel şarkılarımız onlara da gitsin. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Naciye Okay'dan, Okan'dan bir şey deme balım. Valla o öbür mesajlardan hiçbir şey anlamadım. Daha açık yazarsanız okurum. Sistemkar galiba sözler. O yüzden ben onları etik olarak okuyamıyorum. Bilginiz olsun. Ama o şarkıya bakacağım. Bakayım. Listemde var mı? Formatıma uyuyor mu? Formatıma uyarsa çalarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 25.44 mesajınızı da net ve açık yazarsanız okurum efendim. Çünkü biraz karışık gelmiş, biraz da sistemkar var mesajda. O yüzden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Diğer mesajımıza bakalım. Günaydın Emine Hanım, kolay gelsin. Ben Hakan Sizden, Tarık Mengüç'ten Aşkımsın Sen şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek Efem dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler demiş. Ben de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hakan Bey diyelim. O zaman ne yapalım? Şu anda beni Samsun Terme Kırdar ailesi de dinliyormuş. Dün de benim yeğenimin mezuniyet töreni vardı. Rabbim çıkmış olduğu o yolda başarılarının devamını versin inşallah. Başarılar diliyorum. Tabii ki onun nezdinde tüm öğrencilerimize Rabbim çıkmış oldukları

yayınlar diyorum. Ve en güzel şarkılarım tabii ki öğrencilerimize de gitsin. Benim küçük dinleyicilerim de var. Onlara da gitsin bu şarkı. Ne diyelim, Kadir Yılmaz ne desin? Şanlı şanlı, Kızılca Hamamlı, onun akabinde Seda Kara. Bahçenizde gül var mı? Onun akabinde Hava Öğüt. Ve sonrasında Ben Buralardayım. Varsa istekleriniz, şarkılarınız tabii ki formatıma uyarsa çalıyorum. Bilginiz olsun. O zaman gelsin istekler, mesajlar 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Damar şarkı istiyorsanız tabii ki onu da gönderebilirsiniz.

Mesajlara hemen bakalım, bakalım, bakalım bizi kimler nereden dinliyor. Sakarya'dan Erol Bey gelmiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En güzel şarkılarımız sizlere de gitsin Erol Bey. Günaydın Emine Hanım. Hayırlı yayınlar. Tüm şarkılar size ve dinleyenlere gelsin. Saygılar, sevgiler Sakarya'dan demiş. Saygılar, sevgiler bizden olsun efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En güzel şarkılarımız size de gitsin. Varsa damar şarkınız isteğiniz tabii ki gönderebilirsiniz. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Ablam günaydın, hayırlı sabahlar dilerim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Makside Kırdar. Hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben eşim ve çocuklarım için Fatih Karabulut'tan kurban olduğum şarkısını istiyorum demiş. Kalpleriyle, emojileriyle, kahvesiyle, kalbiyle. Çok teşekkür ediyorum. Samsun Termiye'de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Prenseslerin de gözlerinden öpüyorum. Şöyle diğer mesajımız var. Sinop'tan Fatma. Emine ben de seni dinliyorum demiş. Kahvaltı yapıyorum demiş.

isterseniz damar çalacağım. Hareketli isterseniz hareketli çalacağım. Tabii ki Karadeniz havaları da olabilir. O zaman ne yapalım? Gelsin istekler, mesajlar. 0507 380 0067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin.

0: Ayrıl.
1: Şimdi reklamlar.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri,

0: hakkının hizmetindedir.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomoz Balık Restoranı. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi.

0: Mahallesi Çaycı Mağı Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Reklamları dinlediniz.

8.08 gösteriyor. Yani yavaş yavaş son saatin içine girdik değil mi? Valla sizinle nasıl vaktin geçtiğini anlamıyorum. O ilginizden, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerek mesajlarınızla, gerek güzel sözlerinizle beni burada mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki siz varsanız biz buradayız. Bizi ayakta tutan her zaman dinleyici de. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir mesajımız var, hemen onu okuyalım. İsmail YK'dan Çay mı Kahve mi şarkısını istiyorum. Bu şarkı sana gelsin canım benim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Terme'ye, Kırdar ailesine de çok teşekkür ediyorum. Vallahi çayı da severim, kahveyi de severim. Yani ikisi de uyar değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Şöyle Erol Bey tekrar gelmiş, hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Sakarya'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hasan Yağız'dan hakkım helal olmasın, çalarsanız tüm vefasızlara gitsin demiş. Aldım listeye. Aslında vefasızlara şarkı da gönderilmez ama, değil mi? Gönderiliyor işte. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İbrahim Tatlıses isteğimiz vardı dün, vaktim yetmemişti. Neden şarkısı, onu aldım listeye. Bir de ben dün bir de şey çalamamıştım. Serkan Kaya'nın yeni bir şarkısı çıktı, Tanımam diye. Bugün onu da aldım listeye, inşallah yetiştireceğim onu da. Son son mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Varsa damara dair şarkılarınız, İstekleriniz gönderin gelsin. 0507 380 0067'den isteklerinizi gönderebilirsiniz.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
2: Duygularımıza tercüman olan en güzel şarkılar Emine ile Dört Mevsim'de.
3: Emine ile Dört Mevsim'de şimdi damar zamanı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

Onura terk edin. En güzel can da kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: Saatlerimizi 11.38 yaptık. Yavaş yavaş vedaya giderken şöyle isteklerinizi hemen gönderelim. Nisan Yıldız, A1 koğuşundaki yıldızım, can helalim, gülbenenim için onu çok seviyorum ve çok özledim, rica etsem demişti bizim için. Ali Baran'dan Delinim şarkısını çalar mısın istemişti. Şimdi onu gönderiyoruz. Çok beklettik ama kusura bakmayın. Çünkü ilk saatim hareketli gittiği için son saate bıraktım sizi. Hakkınızı helal edin. Şöyle diğer mesajımıza da hemen bakalım. Sonrası hiç araya girmeyeceğim. Veda için araya gireceğim sadece. Hasan Yağız'dan Hakkım Helal Olmasın çalar mısınız demişti. Erol, Sakarya'da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Onu da göndereceğim. Serkan Kaya tanımam. Sonrası veda için ben burada olacağım.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma.

Allah'ım bu nasıl bir şarkıydı? Rabbim kimseyi öbür tarafa kulaklığıyla götürmesin değil mi? Vallahi tüylerim diken diken oldu şarkıyı dinlerken. Ah Fatma ah! Son dakikada mı geldi? Eminem Eminem canım Eminem demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çarcımaya da sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Son saate denk geldim Ebru Gündeş'ten. Çalar mısın demiş. Evet, Ebru Gündeş'i kapanışta yapacağım. Hatta Serkan Kaya ile yapacaktım. Zamanım daraldı.

Ebru Gündeş'te yapacağım bilgin olsun. Ebru Yaşar'dan Ateşten Gömlek Çalar Mısın Canım Benim demiş. Yarına sözüm olsun, olur mu? Hatta yarın sana iki tane Ebru Yaşar göndereceğim, sözüm olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin çocuklar. Ben diyorum son dakikalara kalmayın. Bana o iki saatinizi ayırdığınız için siz dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Gerek mesajlarınızla, gerek güzel sözlerinizle beni burada mutlu ediyorsunuz, onur ediyorsunuz. İyi ki varsınız diyorum. Hatta Sinan Özen istenmişti, onu da yetiştiremedim.

önce Rabbime, sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Hoşça kalın dostça kalın. Allah'a ısmarladık. Ebru Gündeş şarkısı da benden tüm Ebru Gündeş hayranlarına gitsin. Ebru Gündeş sevenlere gitsin. Araftayım desin. Kimseye Rabbim kimseyi Araf'ta bırakmasın değil mi? Allah'a ısmarladık.

0: planlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: nedir?
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
0: Devrek FM
3: 93.0. Devrek FM.

Efendim, herkese iyi günler diliyorum. Buradan ilk önce güzel bir gün olmasını diliyorum. İnşallah güzel de geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki bunu yaparken neden senle mikrofonumuzu da oynadıkları için sesim az geliyor olabilir. Acemi bir arkadaşımız mikrofonun başına geçtiği için bugün günlerden çarşamba. Güneş tam tepede. Güzel de bir şarkı arkada.

gün içerisinde güzel dileklerin olduğu bir yayın olmasını isterim. Bu şarkıyı sağ olsun çok değer verdiğim İhsan Bey'e ben şahsen hediye etmek istiyorum. Gülveren Hanım'a ve A1'deki tüm dostlara.

arkadaşlar aslında günün beraber eşlik edeceğimiz güzel bir parçayı hediye etmek istiyorum. Hepimizin de seveceği, benim de çok değer verdiğim.

Arkadaşlar, dostlar, dayanamadım. Aslında çok hızlı bir tane mesaj geldi. Okumak da istiyorum. A1 koğuşundan maşallah. Sıradaki parçayı A1 koğuşundaki kardeşlere ve Medine Özkan'a gelsin. Selam olsun. Kasımpaşalı Caner'den demiş. Ve demiş ki A1 Tarkan'dan siz başkasınız demiş. Koyamadın sen başkasın.

Devrek Çay Gerimine, Çay Cuma'ya, Gökçe Bey'e ve ekran başına tüm dostlarınıza sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi sırada birbirinden güzel şarkılar. Devrek efendim. Sohbetin adresi olmaya devam ediyor.

0: Evet dostlar. Aşk Bodrum'da yaşanıyor.
1: Güzelim.
0: Bu şarkıyı sanırım Tuğçe Hanım'a, Melina Hanım'a, Gülveren Hanım'a, Gülçin Hanım'a, Ceren Hanım'a ve tüm sevenlere hediye etsek güzel olacak. Aşk Bodrum'da yaşanıyor ama biz Zonguldak'tayız.
2: Ben Bodrum'a özelim.
0: Filios İnkum'u Bartın'da yaşanabilir tabii ki.

Biliyorsunuz yakın zamanda Bülent Ertaç beyefendi bizim yayınımıza katılmıştı. Gerçekten çok güzel bir akşam olmuştu. Ben de dinlemiştim. Tabii ki kötü günler adına düzelebilecek en güzel şey düzelir be kanka.

Evet dostlar. İnşallah güzel geçiyordur günümüz diyorum. İnsan bazen yıllarca koşuyor da aradığı şeyi mutluluk olduğu değil, huzur olduğunu geç fark ediyor. O yüzden bugün biraz yavaşlayın, gökyüzüne bakın bir çay için. Sevdiğiniz bir insanı arayın çünkü hayat büyük mutluluklardan çok küçük güzelliklerin toplamıdır.

Köroğlu. Ben iyiyim inşallah. Sizler de iyisinizdir dostlar. Arkadaşlar, abi kolay gelsin demiş. Ben Ankara'dan Yunus Devrek'te bulunan kardeşim Doğanay Şirin'e Selecon'dan Mapus Damları parçasını istiyorum. Ayrıca sana da selamı var not demiş. Herkes istediği hayatı değil, mecbur olduğu kaderi yaşar. Vay. Herkes istediği hayatı değil, mecbur olduğu kaderi yaşar demişin. Yunus güzel bir söz söylemişin. Köroğlu, ben yayında değilim, sadece kısa bir giriş yaptım. Ama Doğanay Şirin'e ayrıyeten çok selamlar, sevgiler, gerçekten sağ olsun. Her mesajında illa bize bir mesajla gönderiyor, bize mahcup oluyoruz. İnşallah o da mutlu yarınlara koşar. Köroğlu, bu da sana gelsin.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Sana.
1: Reklamlar.
2: Aman dikkat.
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayat

0: Lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filio Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran Serkan Köktürk.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her

0: Ay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18. Taksici kasla biraz, acelem
0: var benim. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: kışmış kışanmış.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
4: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi.
4: Bitmedi.
2: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
5: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.

0: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18.
2: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
3: Devrek FM
4: 93.0. Devrek FM.

0: de biz bize. Biz bize. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Nergis de biz bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
3: Nergis de biz bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.

0: Sizin sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
1: Nergis'le biz bize.
2: Devrek FM 93.0.
3: Ahmet, orada mısın? Elif kızım, hadi. Ama karıcığım sen neredesin? Hadi çabuk olsana biraz ya. Hep sona kalıyorsun.
1: Nergis'le biz bize başlıyor.
4: Nergis'le biz bize.
2: Devrek FM.

0: Olacak, olacak. Hadi toplanın, olacak. Vallahi olacak.
1: Neyse, biziz.
2: Devrek FM 93.0.

0: size. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası. Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Nergis'le, Nergis'le biz size.
2: Devrek efem.
3: Efendim efendim efendim, 17 Haziran Çarşamba haftanın ortası. Sizin programınız, sizin yeriniz. Ben...

0: Deniz, sizin kızınız Nergis'le, sizin programınız Nergis'le biz bize 93.0 Devrek FM frekansında saatler tam da 16 onu gösterirken mikrofonları açtık efendim. Güllük gülistanlık bir Devrek Çay Cuma havasından, Devrek stüdyolarından tüm dünyaya açılan kapımız Nergis'le biz bize tüm ruh taşlarıma kucak dolusu selamlar olsun. Esnafıma bol kazançlar, emekçi kardeşlerime kolaylıklar, kader mahkumlarımı da en kısa zamanda özgür günlerde buluşmak dileğiyle bir programa daha başladık değerli dinleyenlerim. Şu an neredesiniz, neler yapıyorsunuz, kimler beni dinliyorsa herkese kucak dolusu sevgilerim olsun. Tüm eserler sizlere armağanım olsun. 2 saat boyunca tadımlık bir programla buradayız biliyorsunuz. Çok çabuk geçiyor 2 saatimiz. Enerjisin çenesine 2 saat dayanır mı? Tabii ki dayanmıyor ama olsun. Bizler her şekilde önemli olan zamanın ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar kaliteli olduğudur, değil mi? İşte biz de kaliteli bir şekilde, kaliteli sponsorumuz Sayın Mehmet Yıldız. Çay Cuma'nın inşaat sektöründeki gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Mehmet Yıldız katkılarıyla saatler 18'i gösterene kadar biz bize olacağız. Buradan tüm Ay Yıldız çalışan ve müşterilerine, değerli sponsorumuz Mehmet Yıldız'a, değerli eşine de en güzel eserleri armağan ediyorum efendim. Tekrardan sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Nergis'le Devrek efendim 93.0.
0: Vallahi çok yoğun bir mesaj trafiği var. Ben de özledim sizleri. Yeminle çok özledim. Aslında bekletmek de istemiyorum mesajları. Bir şarkı sonra giriş yapacaktım ama niye bekleteyim? Değil mi ama? O kadar mesaj yazayım diye uğraşmışsınız. Mesajım okunsun diye bekliyorsunuz. Ben empati yeteneği güçlü olan bir radyo programcısıyım. Şimdi ben bir radyo dinleyicisi olsam şahsım adına attığım an mesajımın hemen okunmasını isterim ve büyük sabırsızlıkla beklerim. Böyle bekleten radyo programcılarını da sevmiyorum. Az bekleyin, birazdan yayınlayacağım mesajınızı falan. Hayır efendim, hemen mesajınızı okuyayım efendim. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim. Mustafa Sandal'dan İsyankar şarkısını çalar mısınız demişler. İstanbul Beyoğlu'ndan yayınınızı dinlemekteyiz. Caner ulaşmış bizlere. Selam olsun Caner, İstanbul'uma kucak dolusu selam olsun. İyi yayınlar. B9 koğuşunda yatan canım yavrum Umut Altunkaya için Annem ilahisini çalar mısınız? Bütün mahkumlara gelsin demişler efendim. Selam olsun sizlere. Bir diğer mesajımıza da bakalım hemen şöyle. Ve Selami Albuzlu, namı diğer köfteci Selami bizlere ulaşmış. Güzel Çay Cumam'dan, güzel iş insanı. Hoş geldin öncelikle. İyi günler, Devrek FM'in kralı demiş. Hayır, kraliçesi. Aynen, sadece Devrek FM'in değil, tüm dünyanın, tüm ruhtaşlık kitlesinin.
1: Neredeyse Devrek FM 93.0.
0: Teşekkür ediyorum Selami Albuzlu'ya. Aa, yatakta hasta yatıyorum, siz olmasanız vakit geçmez. Özlem Özel'den Anlamıyorsun Gönül Derdinden şarkısını rica ediyorum. Tüm dinleyenlere gelsin demiş. Çok çok geçmiş olsun Selami Albuzlu. Sen Çay Cuma'ya, sen insanlara lazımsın. Niye dikkat etmiyorsun? Niye sözlerimi dinlemiyorsun? Beslenmene az bir dikkat etsen her şey yoluna girecek. Rabbim tez zamanda şifanı versin inşallah. Selami Albuzlu'ya da birazdan istemiş olduğu eseri göndereceğim ama öncesinde İmparator'dan Gülümse Biraz eserini göndereceğim. Sen İmparator seversin değil mi?
1: Devrek efendim 93.0.
0: Ve Fatma gelmiş. Güzel Çay Cumam'dan kendisine, kendisi bizlere bizim kızımız olarak seslenen Fatma. Hoş geldin Fatmacığım, sefalar getirdin. Nergis ablam gelmiş, sesini duymayalı çok uzun zaman oldu. Çok özledim canım Nergis ablam. Nasılsın, iyi misin demiş. Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Niye duyamıyorsun sesimi? Benim sesim buralarda hiç kesilmiyor. Vallahi bak, günde 4 saat böyle ulusallara sesleniyorum. Sen benim sesimi niye duyamadın? De hele, de hele. Ne oldu sana? Kurban olsun Nergis abla. Vallahi ta Diyarbakırlardan beni buluyorlar. Böyle aşıyorlar böyle internet üzerinden. Allah Allah diyorlar, Nergis'le biz bize nerede şu anda bir dinlesek falan. Facebook sayfasında Nergis'le biz bize dinleyenler grubum var. Oradan üye olup günün diğer kısımlarında neredeyim, neler yapıyorum, beni oradan da takip edebiliyorsunuz değerli dinleyenlerim.

0: İnşaat ve emlak katkılarıyla WhatsApp hattım aktif. Ben aktif, şarkılar güzel, sizler iyisiniz, sağlığınız yerinde. Hemen hatırlatayım, 0507-380-067'den anlık ve ücretsiz olarak bana da ulaşabiliyorsunuz. E daha ne olsun, her şey herkes bir kenara bırakıldı.
1: Gefen, Nergis'le.
0: Devre Gefen frekansı ayarlandı. Evrene de mutluyuz emojisini gönderiyoruz. Gülümseyelim biraz. Yüzsün yüzünüz. Hadi ama Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam etsin programımız. Gülümse biraz. Gülümse. E sen de tabii ki.
1: Nergis'le.

0: Gülümsedik biraz, güldü gözlerimiz. Çok teşekkür ediyorum gülümsediğiniz için. Rabbim gülümsediğiniz için size mucizeler getirsin inşallah. Efendim 93.0 Devre Gefen frekansında Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız bendeniz Nergis'le. Nergis'le biz bize birlikteliğimiz devam ediyor. Gelen mesajlara birazdan yine yer vereceğim. Şimdi evet evet gülümseyin. Tabii ki çok güzel selfiler geliyor. Gülümsüyorlar. Süpersiniz ya. Kurban olurum ben size. Bir şeyler yapmalıyız. Yani hayat bize mutluluğu getirmez ki. Bizler mutlu olmak adına bir şeyler yapmalıyız. Aslında mutluluğun anahtarı ne diye sorsanız bana. Birincisi bulunduğun koşulda, şartta elinden ne geliyorsa bundan keyif alma sanatı derim. Bu zaten çok klişe. Ama ikincisi olarak da şöyle söylemem gerekir ki birini mutlu etmek, birini gülümsetmek, birine güzel haber verebilmek ve birine övgü dolu sözler söyleyebilmek bence insanın mutlu olması için bir anahtar olabilir. Ne dersiniz? Şu hayatta hiçbir zaman hep bana hep bana diyen insanların mutlu olduğunu ben görmedim. Sonları hep kötü oldu. Efendime söyleyeyim, menfaat çıkar uğruna yaklaşan insanların sonu hep kötü oldu. Kalıcı olmadılar. Yani bugün tamam Allah için ne yaptın diye sorusu çok klişe ama bugün insanlık adına bir kulu sevindirdin mi? Bir çocuğun başını okşadın mı? Ya da bir hay canımıza bir mama verdin mi? Su verdin mi? Özellikle bu sıcak havalarda. Lütfen hay canlarımızı unutmayalım. Onlar bizlere Allah'ın dilsiz emanetleri. Bizler derdimizi anlatabiliyoruz, çalışabiliyoruz, çabalayabiliyoruz, nafakamızın peşinde koşabiliyoruz. Ama onlar öyle değil ki. Bulurlarsa yiyecekler, bulmazlarsa efendim aç kalacaklar ve acı çekecekler. Açlığın ne demek olduğunu tüm canlılar bilir. O yüzden ne yapacağız bizler? Onlara elimizden ne geliyorsa, atla deve değil ki ya. Vallahi bir sofra artıklarına bakıyorum ben, sofradan artan yemeklere, işte ekmeklere bakıyorum da. Çok israf var. Türkiye'de çok israf var. Herkes açlık sınırının, asgari ücretinin açlık sınırından bahsederken asgari ücret alan insanların ekmekleri nasıl bayatlattığını, yemekleri ben bugün dün akşam bu yemeği yedim, bugün yiyemem dediklerini pek tabii görüyoruz. Tabii yetmez. Yani biz önceden bir ekmeği atarken çok düşünürdük. Allah'ım acaba hangi küflenmeden bir ıslayalım bunu da bir kuşlara, bir güvercinlere, bir ne bileyim bir kediciklere falan verelim derdik. İşte artık herkes kendi derdine düştü. Ya 10 dakikanızı almaz ki bu işlem. Ayrıca da zaten soframızdan artan yemekler o kadar çok ki kaç kişiyi daha doyurur Allah bilir. Bizler bolluğa alışmış bir insanız. Bakmayın hiç kimsenin ben böyle işte açım istediğini yiyemiyorum. O zaman o kadar kafeler, o kadar yerler niye dolu? Kim bu insanlar? Herkes dert yanıyor. Ama bir bakıyorum ben, ay yemek yerleri dolu, kafeler dolu. Bir kahveye veriyorsun 300 lira. Ondan sonra diyorsun ki para yetmiyor, ben açım. Nerede açsın ya? Bak şu an program yaparken benim yemeğim pişiyor mesela. Ben niye dışarıdan söylemiyorum? Hiç kimse öyle bana şey okumasın. Kimse tabii bu ruhani dertleri söylemiyorum. Ruhani dertleri paylaşmak için buradayız. İnsanlar ama işte kimse kimsenin derdini bilmiyor değil mi? Herkesin derdi kendine ağır geliyor kimi zaman. Evet derdini söylemeyen derman bulamaz ama sen derdini anlat ki derman olalım diyorlar ama artık kimsenin gözlerine bakmıyor ki derdin var mı yok mu diye anlasınlar. İnsanlar dertlerden bıkar olmuş. İnsanlar daha kendi dertlerini bilmiyorlar ki, anlamıyorlar ki yani bir başkasının derdini nasıl anlasınlar? Değil mi? Herkes herkesin derdini anlasa o zaman gizem diye bir şey kalmazdı. O yüzden bakmayın siz öyle Özlem Özel'in de dediği gibi anlamıyorsun gönül derdinden diyecek de değerli Selam Albuzlu armağan olacak. Aynı zamanda tüm ruhtaşlarıma mesajlara birazdan geri dönüş yapacağım. Sizin kızınız burada merak etmeyin. Mikrofonun başında saatler 18'i gösterene kadar. Gümbür gümbür devam ediyoruz.
1: biziz.
0: Aç radyonun sesini. 0507-380-067'den gönder gelsin mesajlarını. Anlamıyorsun gönül derdinden. Allah Allah.

0: Herkes nevis bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

bana her şey seni hatırlatıyor. Bazen unuttum dersin ama unutmak mümkün müdür? Herhalde bir sağlık sorunu yaşamadığımız sürece, özellikle uzun süre bir şeyler paylaştığımız insanı ya da insanları, ortam ya da ortamları unutmak zordur. Tam unuttum dersin, tamam alışıyorum, gitti hayatımdan, artık kendi hayatıma devam ediyorum desen de, bir yerlerden bir şekilde beraber dinlediğiniz bir müzik, beraber gittiğiniz bir kafe veya beraber seyrettiğiniz ya da sözünden bahsettiğiniz bir film size hemen hatırlatır sevdiğinizi. Yani unutmak aslında ilk ayrılık dönemlerindeki gibi çok acı vermemekle beraber acıyı yavaş yavaş yerine sızıya bırakır. İnce bir sızıya. Ve bu ömür boyu da eğer sağlığınız yerinde aklınızı kaybetmezseniz unutmak diye bir şey yoktur. Sadece alışmak vardır. Ben bunu bilir bunu söylerim. Tabii ki güçlü ilişkilerde bu geçerlidir. Efendim gerek karşı cins, gerek arkadaşlık, dostluk, iş ilişkileri, sosyal hayat. Bunlar eğer güçlü bir ilişki, güçlü bir bağ oluşturduysanız karşı tarafta unutmak diye bir şey söz konusu olamaz. Her ne kadar iddia etseniz de, ay ben unuttum, ay o da kimmiş falan filan, böyle bırakın bu ayakları. Yani bırakın. Eğri oturup doğru konuşalım. Unutmak diye bir şey yoktur. Bizleri zaten biz yapan o hatıralarımızdır efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla birlikteliğimiz devam ederken gelen mesajlara bakalım. Bakalım kimler kimleri unutmamış. Hemen yer verelim. Devrek FM WhatsApp hattım aktif efendim. Üstelik de ücretsiz. 0507-380-067. Bendeniz Nergis, sizin kızınız. Saatler 18'i gösterene kadar da burada olmaya devam edeceğim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla. 0507-380-067'den. Ücretsiz bir şekilde kimleri unutmadıysanız gönderin gelsin bakalım. Selamun aleyküm, ben B3 koğuşundan Doğan Çakar, bazıları Sülün diye de bilir demiş. Sülün hoş geldin. Tanju Türkoğlu, Can Koreis, Gökdeniz Aktaş ve Sapancalı Seyit'e selam olsun. Ve onlara mesajım var. Unutmayın ki adımlar özgürlüğün başlangıcıdır. Heyecandan biz kötü mü yüzü, tüm Bey Cuma halkına armağan ediyorum demişler efendim. Bey Cuma'ma selam olsun. Fatma ulaşmış. Fatma, hoş geldin tekrardan Çaycuma'dan Fatma. Dünya işleri işte, işler güçler, bahçe yoruyor beni ben Nergis ablam demiş. Tabii ki yorulmaz mı? Emeğine, eline, yüreğine sağlık. Tüm şu anda bahçe işleri söz konusu Çaycuma'da, Devrek'te, köylerde. Annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız, hepsi böyle bahçenin, o toprak ananın verecek olduğu mahsulün peşinde. Yani üretiyoruz. Bu çok gerçekten kutsal bir şey. Fatmacığım, ellerine sağlık. Bol bereketli olsun bahçen inşallah. Ümit Besen'den alışmak sevmekten zor. Çalar mısın canım Nergis ablam demiş. Tabii ki Ümit Besen'in o güzel eserine de birazdan yer vereyim. Ama öncesinde ne dedik? Unutmak var mıdır? Unutmak, beynin gereksiz bilgileri atarak kapasitesini korumak veya çevreye uyum sağlamak için kullandığı doğal bir mekanizma. Ama bu insan ilişkileri için geçerli değildir efendim. Unutma olgusu biyolojik ve psikolojik olarak insanlarda, mesela bir kişiyi unutmak kaç ay sürer sizce? Mesela çok sevdiğiniz bir kişiyi unutmak değil de alışmak ortalama o kişiye göre 3 ile 6 ay arasında sürermiş. Fakat amma ve lakin, inanılmaz derecede de sevdiyseniz ve hayatınızın merkezine aldıysanız 4 yıla kadar acısı devam edebiliyormuş. Uzmanlar bu konuda böyle belirtmiş. Uzmanlar 4 yıl dese de bence 40 yıl bile unutulmaz. Her ne kadar acı vermese dahi. Hatıralar. Ferdi babanın dediği gibi. Olmasaydı derdimiz. Söyler miydi Ferdi babamız? Gönderdim gitti efendim. Devrek efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize. Devre kefam.
3: Fincandaki fallar gibi, bahçedeki güller gibi bulur bize hatıralar. Bir şekilde bir yerlerden böyle gözüküverir aniden. Ferdi babamızın da dediği gibi. Saatlere 16.50 yaptık değerli dinleyenlerim, çok kıymetli ruhtaşlarım. Burası Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devre FM ve bendeniz sizin kızınız Nergis'le biz bize ruhtaşlık çatısı altında birlikteliğimiz devam ediyor Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Şimdi yatırımınızı, oturumunuzu nasıl yapacaksınız, neler yapacaksınız, sizin kızınız olarak sizi bilgilendirmek boynumun borcu bir yayıncı olarak aynı zamanda sizler benim için özelsiniz. Canım ruhtaşlarım, öncelikle şunu söyleyeyim, Çaycuma'da bir inşaat firması, inanılmaz bir inşaat tutkusu olan Ay Yıldız İnşaat ve Emlak artık duyanlar duymayanlara bir zahmet duyursun. Çünkü iyi yarınlarınızı bugünden inşa ediyor. Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanları sizlere takdim ederken Çaycuma'da bir inşaat firmasından da öte sizlere bir yuva sıcaklığında hayalinizin de ötesinde konutlar takdim ediyor. Hem de Çaycuma'nın göbeğinde, Zonguldak'ın göbeğinde yerlerde. Zonguldak'ın incisi Kozlu'da yeni bir projesi var. Lütfen bilgi alın kendisinden. Çaycuma'nın yine göbeğinde, Karalar mevkiindeki villaları, belediye yanı projeleri, efendime söyleyeyim Pehlivanlar Mahallesi, yine yeni emniyet yanı projesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ben de hiçbir zaman bıkmadan, usanmadan sizlere hatırlatmak istiyorum. Gerek oturum amaçlı, gerek yatırım amaçlı. Gerçekten artık hayallerinizin gerçekleşme noktasındayız. Lütfen gidin ziyaret edin ofislerini. Çaycuma merkezde ofisleri, koskoca tabelada da yazıyor zaten Ay Yıldız İnşaat ve Emlak diye. Yeni Atatürk Bulvarı, Çaycuma merkezde. Detaylı bilgi için Mehmet Yıldız'la anlık olarak iletişime geçebilirsiniz ayrıca. Nergis'le biz bize programından geliyoruz. Bizi Nergis Hanım yönlendirdi derseniz de sizlere ayrıca avantajlar tanıyacak Mehmet Yıldız. Buradan ona ruhtaşlarımı düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. İşte size Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız iletişim numarası. 0552-560-6713 değerli dinleyenlerim. 0552-560-6713 ile irtibata geçin. Artık saraylarda yaşamanın vakti geldi de geçiyor bile. Hem de kaç dakika geçti. Evet, alışmak dedik. Çaycuma'dan Fatma istemişti Selami Şahin'den Alışmak Sevmekten Zor eserini. Sizlerin de varsa böyle istek eserleri gönderin. Devrek FM WhatsApp hattımız aktif. 0507-380-067 efendim. Anlık olarak ulaşabilirsiniz. Bendeniz Nergis. Yabancı değiliz, yabancınız yok. Kapıları kapattık. Ben ve siz sadece. Biz bize. Efendim, alışmak sevmenin yarattığı duygusal boşluğu doldurma süreci değil mi? Sevmenin yarattığı o duygusal boşluğa nasıl alışılır? Sevmek spontane gelişen bir olay olmakla beraber alışmak zaman, emek ve aslında kabullenmek gerektiren bir süreçtir. Birini sevmek ani bir kıvılcımken ona alışmak, hayatı onunla paylaşmaya, yokluğunda ise eksikliğiyle en derinden hissetmeye neden olur. Özellikle ikonik müzik eserlerinin de vurgulandığı gibi yoklukla başa çıkma evresi olan alışmak beraberinde getirdiği özlem duygusuyla çoğu zaman sevmekten daha zor geliyor. Tıpkı Selami Şahin'in de dediği gibi alışmak sevmekten zor geliyor. Ne olur hayatınızdan gidecekseniz eğer insanlara kendinizi alıştırmayın ya. Sonra zor oluyor. Alışmak gerçekten sevmekten daha zor. Alışanlara gelsin Selami Şahin sizlerle.
2: Nergis'le biz yüzük efendim.

aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Allah'ım, o ne?

0: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize.
3: Devrek yapalım.
4: Bu ne büyük aşk. İnsanın en çok kendi aşkı kendine. Bu dünyada başka bizim aşkımızdan daha büyük bir aşk olamaz der her aşık kendi kendine. Belki de doğrudur değil mi?
2: Devrek yapalım. Biz Bize.
4: Coşkun Sabah'ın eski ama eskimeyen bu güzel eseriyle duygulara tercüme olmaya devam ettik. Bendeniz Nergis, sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız Nergis'le Biz Bize olan cazıyla ikinci saatine de giriş yaptı. Bu yeni ve son saatimden de herkese kucak dolusu selamlar olsun. Son saatimizde yine Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek. Ta ki saatler 18'i gösterene kadar biz bizeyiz değerli dinleyenlerim, çok kıymetli ruhtaşlarım. Gelen mesajları hemen değerlendirelim. Bakalım kimler nerelerden o güzel mesajlarını göndermiş bana. Öncelikle teşekkür ediyorum her birinize tek tek. Devrek FM WhatsApp attım aktif. Üstelik de ücretsiz bir şekilde bana saatler 18'i gösterene kadar ulaşabilirsiniz ruhtaşlarım. 0507 380 0067 Devrek FM WhatsApp attımız.

0: Kolay gelsin Nergis Hanım. B9 koğuşundan Kerem. Kerem hoş geldin. Sefalar getirdin. Selam olsun sana da. İyi yayınlar. Geçmiş doğum gününüz kutlu olsun. Sizden istek şarkım Blok 3. Poezi'den Çok Güzel Gülüyorsun eserini istemiş. Tabii ki Kerem Bey, ona da hemen yer vereceğim. Hiç merak etme. Selam olsun. Ankara Polatlı'dan selamlar. Beycuma C10 koğuşunda Okan Bakır'a Munzur'un Dağlarından şarkısını istiyorum. Ali Haydar Güçlü'den paylaşırsanız sevinirim canım oğluma. Babasından Okan Bakır'a lütfen paylaşırsanız sevinirim demiş. Birazdan o güzel esere de arşivimde yer vereceğim inşallah. Ankara Polatlı'ya selam olsun. Oğlunuz Okan Bakır'a da selamlarımı göndermiş olayım değerli dinleyicim. Ankara'ya selam. Canım Nergis ablam, teşekkür ederim şarkı için. Senin Bartın şiveli konuşmanı özledim. Ne güzel de konuşuyorsun, temsil ediyorsun. Maşallah sana demiş. E olur, birazdan Bartın şivesiyle konuşalım mı kız?
1: Devrek Nergis'le biz bize.
0: Çay cumalı konuşalım mı? Ne diyorsunuz devrekliyle? Siz iyi kızıyız burada, siz tanellere gidiyorsunuz bakay. Birazdan konuşacağız hiç merak etme. Vallahi konuşurum, billahi konuşurum. Şart olsun, sıracılığa dinlemesin beni.
1: Biz.
0: Hay mezarı kutleye sicele hay. Ne isteyeler bizden be? Birazdan paylaşacağım Çağcım Aşivesi'nden eski sevgiliye sitemi. Hiç merak etmeyin, biraz da gülmek de bizim hakkımız yani. Çünkü gülmek insanın sadece gülüşü değil, o gülüşün altındaki samimiyet, gözlerindeki ışıltı ve size hissettirdiği o huzur sevilir değil mi? Gülüş ruhun aynasıdır ve bir insanı dünyadaki en güzel veya en özel kılan detaylardan bir tanesidir gülümsemek. Özellikle birinin gülüşü size huzur veriyorsa, içinizdeki dünyayı aydınlatıyorsa, dünyanın en zor anlarında bile tüm dertleri unutturabiliyorsa, o gülüş kelimelerden çok daha fazlasını ifade eder. O gülüşü nasıl tarif edersiniz, nasıl? Blok 3 ile Poezi'nin dediği gibi çok güzel gülüyorsun. Hep beraber dinleyelim.
1: Nergis'le Devrek Efem.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize,
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Blok 3 ve Poezi çok güzel gülüyorsun dediydi. Ali Haydar Güçlü de Munzur'un dağlarında çok güzelsin sen dedi. Ve böyle birlikteliğimiz devam etti. Şimdi gelelim Çaycıma şivesine. Hazır mısınız uşaklar? Toplandıyız Molla'da. Ne yapıyorsunuz? Bugün Cuma da değil. Cuma pazarına da gitmediyiz. Ya ben yayın yaparken karşıma X geldi. X'ten next olur mu? Siz söyleyin, X'ten next olur mu? Nereden çıktı bu adam ya? Efendim, eski sevgiliden yeni bir ilişki olması ayrılığın nedenine bağlı olarak bazen değişir. Eğer ilişki saygı çerçevesinde bittiyse iletişim sorunlarının çözüldüğü ve tarafların ders çıkardığı durumlar da olabilir. Ancak aynı hataların tekrarlandığı veya toksit yani zehirli ilişkilerde genellikle de tavsiye edilmez. Bir tane ex gelmiş, next olmak istiyor. Ex'ten next olur mu? Ne diyorsunuz? Ne yapıyor öyle abulla da?
0: Nergis de biz bize.

0: Anamadı. Beni bıraktı gitti.
1: Ne yapacaktım? Seni mi bekleyecektim?
0: Sabit yüt lafım var.
1: Fatma ne diye bu gı? Ben bunu sevmiyorum ya.
0: Büyük bahçeleri kurak olsun.
1: Tepey tez yere gelsin.
0: Bu lafların da...
1: Şuna bak.
0: Kapak ol.
1: Ağza bak ağza. At havuzlu.
0: Benim sağ olan yangınlığım eskilerden başladı.
1: Sevme beni, sevme diyorum, dönmeyeceğim sağ.
0: Sen eyvana geldiydim. Ben de sizi kodak yaptıydım. Herkes bağ gülü veriyordu anasını satayım. Ben de öyle ağlıyordum.
1: Gülüncük hali var zaten. Şu ağza bak ağza, ağza bak. Hele bak pantoluna bak.
0: Sonra okula açıldıydım. İkimiz de okula kayıt olduydum.
1: La sen mintanayı ütülemeden geliyordu okula. Ütüsüz gelen yatayı altına koyuyordun anay. Senle nüşün evleneceğim ben. Tabi ütü alamadıyla.
0: Yemeye doy. Harfleri bilmeye doy. Yaz yazamaya doy.
1: Sen bak şey ya başımıza amir oluvadı. Ay neler okudu neler. Tıpı da okudu hukuku da okudu. Maşallah.
0: Bir şey desem üretmen beni de döverdi çok korkuyordum. Ne bile işte be. Sen küçükken bile çok çap açıldıydı.
1: Sen kendiye baksaya lan. Seni donu yamalı geziyordu. Unuttuyum o günleri.
0: Anay saçları keçi dalı gibi.
1: Ay insan uzanamadı. Fatma insan uzanamadığı kişiye ciğere şey pis dermiş değil mi? Bu bağ uzanamadı ya. La ben yayıncı oldum, programcı oldum. Ta hala ekslen eks oluyor anlamadım ben. Gelmeyi başıma. Sevmiyorsun seni la. Ay bizim köy delisi bu.
0: Vay be. Sen de bağ başka satmış diyordun. Öyle ağlıyordun. Ya ben seni bu bitti haline bile çok seviyordum be.
1: Sen kendi kafaydaki bitlere bakaydı iyi olurdu.
0: Bazı
1: senden geçti bağ o bitle.
0: Oynuyorduk hani. Herkes bize bakıyordun. Bir de bilmiyor sen güçken gece 6'ya eşeğe miydi?
1: Lan sus sen yayındayım. Güçün değmiyor. Herkes yapmıştı. Ben de eşeğiyordum altıma. Ne yapayız? Zabaga'da kuruyordum. Anamdan gizleme gücü.
0: Hatta 4. sınıfta sen sınıf kaldıydı. Ana okula geldi üretmenin etti kavgayı.
1: Senin yüzünden kaldım.
0: Ben 5'e geçtim.

0: attı duyduy beni. Ayrılığımı... Derslerimi görebiliyordum. Anladım. Bütün duyuz oldum bu adama ben de. Niçin geldi? Beni rezil etmem mi geldi şimdi sen? Biz burada kendi memleketimizi kanalındayız. Sen beni niçin rezil ediyor la?
1: Ortamına gitmeye başladım. Anca hafta sonları görebildim seni köye geldiğim zamanla. Sen de bize geliyordu beni gelmiş diye. Anam bize yumurta pişiriveriyordun. Ekmek yağlayı veriyordun.
0: Zıkkımı kökünü ye.
1: Biliyordun ya hani.
0: Sana yavıydın o tereyağını nerede bulalım o zaman biz? Sana yavı.
1: Ya. Biliyor musun? Bizim bir kere köpek pızzalıydın. 6 tane golaz çıkardıydın hani. Sen birisini çok sevdi hatta.
0: Maşallah hiçbir şey unutmamış ila. O kadar mı sevdi beni be? La ben artık büyüdüm. Çoluva çocuğa karıştım. Ya. Evli barklı karıya. Ne işi var seni buladı la? Sen beni ruhtaşlarıma rezil etmeye mi geldin? Tepeyi tez yere gel. Allah belayı vermesin.
1: Benim yüzümde bıyıklar terlemeye başladıydın.
0: İyi.
1: Ama seninle yine de seviyorduk birbirimizi.
0: Sen seviyordun, ben sevmiyordum. Gördüğü gibi seninle evermediler beni. Ben vallahi kocaya kaçtım. Senden kaçmak için, sen askerdeyken. Askere gitti, 18 ay gelmeyecek dediler de oh içim rahatladı. Ondan sonra kaçtım benimkine. Gerçi o da. Neyse, konuştuğuma yayındayım.
1: Ne yapay? Üzülüyorsun, üzülüyorsun. Ben de ağlamıyorum. Sonra benim askerlik zamanı geldiydin.
0: Oh.
1: Ben askere gidiyordum.
0: Nihayet.
1: Bah dedi ya. 18 ay ben seni beklerim diye.
0: Seni kandırdım la. Seni neyi bekleyeyim? Tepey tez yere gel.
1: Seni zaten davetim bize iki sefer gördüm. Birinde çöş mevzu dolduruyordu. Birinde de yanında buvay vardın. Eşenen uzundan geliyoruz. O zaman gördüm seni. Bilmem kavayı öyle gayaya doğru çevirip böyle geçirdi yanımdan. Ama nereden bile ben seni beni ben aslında bırakacağım.
0: Müşün onda anlamayacak bir şey yok. Ben sana dediydim seni sevmiyorum diye zaten. Sen kendi kendine gelin güvey oldu. Bir de buvamayı gözüne girmeye çalıştın. Ağla tutakan hatırlıyorum ben seni. Ay kembere bile çektiysen la yeter ki kızı yüzü bağ veriydi. Sen benden ne istiyor la? Ben yayıncı oldum şöhretteyim görmüyorum ablay star.
1: Ne özle bana kadın ya unuttum gitti.
0: Köyden duyacaklar adımı çıkaracak bu adam benim be. Allah'ım yarabbim.
1: Aşırı bayram vardı Sikoy'da. Tam bu rampadan aşağı inerken orası halk tarafından çeşme vardı. Seni çeşmenin yönünde gördüm ben. Bakraçtan su dolduruyordu.
0: La ben seni unuttum diyorsun. Ta hala ne konuşuyorsun? Ne olursa yüz çekeyim buna. Valla Devrek FM'deki patronu söyleyeceğim seni. Seni bir tane yayına almasınlar be. X'ten Next oğlu muymuş? Unuttum seni diyorsun. Zaten sevmediydim ki.
1: Ne olmuştuysam be. Bak öyle baka kaldı. Olada akşamı da gezdim. Hatta kocay şüphelenmiş benden de uşaklara sorumuş.
0: Ah fırtına yandım ya adamı. İyi ki vurmamış seni. Keşke tüfeğle vuraydın seni de göreydi. Ay aydan. Benim kocam var dön etrafımda geziyor la. Ay bu ne biçim adam be?
1: Zaten askerin geldikten sonra orak biçmelerinden sonra harmanlar döndü. Bundan sonra ben de evlendim.
0: Kurtuldum senden.
1: Duydum köyde galla konuştular bir yere Burak'ın vardı. Seni İstanbul'a gitti dediler.
0: E ne sandı ya?
1: Bilmiyorum. Koca inşaatta da çalışıyormuş herhalde. Sen de ev...
0: La inşaat mühendisi benim kocam. Nerede inşaatta çalışıyor? La işte seni yaklayıp bu kadar ermeyi işte. Okumuş adam. Elimi ısıcak sudan soğuk suya sokmaya beni. Ya.
1: Bir de Geçen yaz sen İzmir'e gelmişsin İstanbul'dan. Seni pazar yerinde gördüm. Eleydi pazar poğaçaları vardı.
0: Benim pazara ihtiyacım yoktu işte. Ben süpermarketlerden alışveriş yapıyorum emme. İşte orada insanları göreydi gittim. Değişiklik olsun diye. Yoksa pazarla işim yok.
1: Agurtlu.
0: Sen Sigurtlu.
1: Ne de havalı olmuş esir İstanbul'a da ya. Üstü de kısa kollu akça bir kapele. Abay havaydan geçinme.
0: Benim çamaşırlarım hep marka. Sen bilmezsin bunları.
1: Bakıyorsun öyle etrafa bakıyorsun. Pazardaysan öyle sağ bakıyorlar aga.
0: E tabi bak Allah benim gibi gözeli var mı? Çarşı mayta gelmiş mi benim gibi gözel acaba? Sağ varacaydım değil mi? Avcıyı yalasın. La aradan 100 yıl geçti de ben sağ varmam.
1: Bu anda eve bak ya evi kumanyası var her şeyi sal ya. Tarım sigortasını yatır oraya bak seneden seneye.
0: Anca tarım sigortası yatır sen. Zaten ne işe yarasın? Da senin bağ faydayı olmadı ki devlet olsun. Şöyle adam gibi bir vergi ödeseye kazansaya üreseye la.
1: Ağzına güzel gaz koyu ucunu yüleyemedim. Balta kırılmış.
0: Göze girmeye çalışıyor değil mi? Babamı gözüne girecek beni alacak. Öyle bekliyor değil mi la? İyi garibim.
1: İnan ki yağ ekmeğe öyle kılmasan geldi galiba.
0: Katı yağdan galbi galp damarları da durmamış. O zamanlar tereyağını nerede bulalım biz be? Hayvanları savadın anamız. Ondan sonra sütçüye satadın 3 kuruşa. Biz nerede bulalım tereyağını? Çiğ yapaladın arada makarnanın üstüne de. İşte onda göreye dök. Tereyağıymış bu meğerse. Sonradan anladım ben. Şehire gidince.
1: Anay da Badiye alamadı şu kara kızı be uşak diye bağım.
0: Ha kara kız sağ varıyordu. Yangınlı mı musun sen beni?
1: Zaten siz eve de pislikten girilmeye
0: bak. Ay sen kendi evine baksana bizim evin neresini pislikten. Her gün anam el süpürgesiyle çalı süpürgesiyle süpürüyordun evi. Gerçi toz havaya kalkıyordun hemen ne yapayım ben. Herhal cereyanlı süpürge mi vardı o zaman mı? Çalı süpürgesiyle süpürüyordu gelmedi.
1: Bay yaptıkları çekiyordu sen kıymatlım.
0: Ben bir şey çekmiyorum yavrum. Ya. Sen kendine bak. Yamalı donuyla.
1: Bir şey diyecek halim yok. Sen de evlendin, ben de evlendim.
0: E niçin geldin yayınıma?
1: Anayı da duruyor duruyor bağ kaynağı işte.
0: Ne de ya?
1: Olsaydı böyle olmazdın, kuyu içiydin işte yanımıza geliverdin.
0: Ha seni anaya da hizmet edeceydim, kendi anama da hizmet edeceydim. Köyde benim başımı yiyeceydin. Tepeleri tez yere gelesici. Durar mıyım ben İstanbul'a gittim şehre. Kollarım şuradan şuraya bilezik dolu vallahi şart olsun.
1: Bilmem anay geçene dedi. Kayalara giderse dedi. Çöngel toplayıyor bize para inendi. İslam'da kızı yollayacağım dedi.
0: Beni düşün anam.
1: Vallahi toplayamam.
0: Nüçü?
1: Demiyor ise gene toplayayım.
0: Ay ben parayla alırım. Senin Tongali'ye ihtiyacım yok benim.
1: Bunlara gelir misin gelmem misin bilmiyorum.
0: Senin yüzüğü şeytan görsün lan. Tepeyi tez yere gelsin sıracalı. Bak bak sana bir şey diyeceğim ben. Haliye bakıp da hallan. Haftada bir yol sallan. Vallahi alusam yerden daşı. Akıturum bekmeziyi. Hadi işiye be. Yayın yapacağım ben.
2: Nergis'le Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize. Devrek efem.

Efendim öncesinde güzel bir Bartın şivesi yaptık. Çaycuma ve Devrek biliyorsunuz. Devrek, Çaycuma, Bartın bunların şiveleri hep aynı dümdüz. Hatta Kastamonu'ya doğru gidiyoruz. Karabüklüler de aynı şekilde. Hatta Düzce'nin köy kısımlarında da bu şekilde konuşuluyor. Eski sevgiliye sitemle şöyle bir yüzünüzü gülümsetebildiysem ne mutlu bana. Ardından da bir şarkımız vardı hatırlar mısın eseriyle. Kulaklarımızın pasını sildik. Bu güzel eserler her biriniz armağanım oldu. Lise, bizsiz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam ederken biriken mesajlarım var. Hemen yer verelim mesajlarımıza. Çok kıymetli ruhtaşlarım göndermiş mesajları. Son 20 dakikamız efendim. 20 dakika sonra 18 reklamlarına doğru gideceğiz ve daha sonra akabinde Ferdi ile Duygu Treni sizlerle buluşacak. Yine frekanslarınızı değiştirmeden kaldığınız yerden devam edeceksiniz.

0: Ama 18'i gösterene kadar biz bizeyiz. Daha sonra yüksek müsaadelerinizi isteyeceğim ben. Devrek FM WhatsApp hattımız 0507-380-067. Bakalım kimler nerelerden ulaştı bana. Coşkun hoş geldin. Kolay gelsin Nergis abla, ben Coşkun. Kesik abiyle birlikteyiz. Senden Ümit be senden o gitti dönmeyecek şarkısını istiyoruz. İyi yayınlar. Konuşman tam bizim köylü demiş. E siz iyi kızınız olmak böyle bir şey.
1: İşte biz Devrek FM 93.0.
0: Sizin için konuştum zaten biliyor musun?
1: Nergis'le biziz.
0: Teşekkür ediyorum Coşkun. Kesik Ahmet Bey'e selamlar olsun. Fatma ne güzel bir video göndermişsin. İnşallah o videoyu kendime atabileceğim. Ya da sen bana Messenger'dan atar mısın o videoyu? Veya nereden atabiliyorsan. Çünkü ben alamıyorum o videoyu şu an WhatsApp hattımızdan. Bir sürü de nazar boncuğu, kalp, alkış göndermiş. Emeğine, yüreğine sağlık canım Nergis ablam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi eski sevgiliye sistemimizi çok güzel kondurduk değil mi? Ankara Polatlı. Selam olsun güzel Ankara'ma, başkentime, Polatlı'ya selamlar. Ankara Polatlı'dan selamlar. Zonguldak Beycumam'da M tipi cezaevi C10 koğuşunda Okan Bakır'a istek şarkı olarak Özlem Özdil, Gönlüm Dağlarda şarkısını istiyorum ablasından demişler. Tabii ki o güzel Özlem Özdil eserine de yer vereceğiz efendim, hiç merak etmeyin. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla süremizin yettiğince, arşivimizin döndüğünce biz olmaya devam edeceğiz. Şimdi güzel bir eser gelsin. Gelsin, gelsin, gelsin, ne gelsin? Herkesin kendi hayatında kendine göre bir özeli vardır değil mi? Cevher'in de dediği gibi. Özellerinize gitsin, benden de çok değerli arkadaşıma armağan olsun Cevher özelim diyecek. Hadi bakalım hep beraber dinleyelim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla özelim sizlerle. Dans edenler dans edebilir. Hadi.

0: Big FM. Nergis'le biz sizsiniz.
1: Cevher'in eşsiz eseri Sen Benim Çok Çok Özelim dedik. Birlikteliğimizin son yaklaşık 15 dakikası efendim. Daha sonra yüksek müsaadelerinizle mikrofonları Ferdi Tosun'a, Ferdi ile Duygu Treni'ne teslim edeceğim. Şu anda o da yoğun bir hazırlık içerisinde. Heyecanla bekliyor. Nergis mikrofonu bıraksa da ben şöyle Duygu Treni ile beraber bir yolculuğa çıksam diye bekliyor. Peki. Son 15 dakikamız. Sizler de mesajlarınızı, son mesajlarınızı toparlayın efendim. 0507-380-067'den saatler 18'i gösterene kadar bana anlık olarak ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyoruz. Artık söylemenin de bir anlamı yok. Gidin kendiniz görün efendim. Nerede bu yer? Yeni Atatürk Bulvarı'nda yahu. Çay Cuma'nın tam göbeğinde bir yerde. Ofise girdiğinizde zaten bunların ofisi böyleyse konutları, yapıları, projeleri nasıldır diye aklınıza soru işaretleri gelecek. Hayalini şöyle gözünüzü kapatın, nasıl bir ev hayal ederdiniz? Hayır öyle değil. Onun daha çok daha ötesinde evler, dayanıklı konutlar, gerek yatırım gerek oturum amaçlı sizlerle buluşuyor. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'la efendim Çay Cuma'nın gururu gerçekten. Ben de bir Çay Cumalı olarak, sizin kızınız olarak altına imzamı attım. Yeni Atatürk Bulvarı'nı gidin ziyaret edin. Tüm detaylı bilgiler için Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'la iletişime geçin. 0552-560-6713 efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak iletişim numarası Mehmet Yıldız. Nergis Hanım gönderdi, bizim kızımız gönderdi bizi derseniz de sizlere ayrıcalık tanıyacak efendim. 0552-560-6713. Zonguldak Kozlu'daki o Güney Mahallesi'ndeki o yeni projesinden de temelden vallahi hiç kaçırılmayacak fırsat yani. Ne diyeyim? Ben sizi saraylarda yaşatıyorum. Daha ne yapsın bu Nergis'ini söyleyeyim mi? Şöyle mesajlarımıza bakalım. Ay Ramazan, Ramazan hoş geldin. Merhaba ben Ramazan, nasılsın Nergis ablam, hoş geldin demiş. Hoş buldum, sen hoş geldin, gidiyoruz biz birazdan. Trabzon yolcusuyum demiş. Haçen Trabzon'uma selamlar da. Akşam 9 yıllık görev bitti abla. Emine, Ferdi, Volkan, Serdar abilere Hatay'dan selam. Hafta sonu büyük kız üniversite sınavı var da yanında olacağız. Güzel bir şarkı istiyoruz abla. Birazdan yolculuk var demiş. Selam olsun efendim Ramazan'a. Kızına da Rabbim zihin açıklığı versin. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Selamlar. Sıradaki eserler sana da armağanım olsun. Tüm Trabzon'a da selam olsun. Kolay gelsin Nergis Hanım. B9 koğuşundan Kerem ben. Blok 3 kayıp bir kalp var bu civarlarda, çalar mısınız demiş. Blok 3'e yer verdim ama Kerem. En güzel eserleri sana gönderdim gitti, olur mu? Kerem'e selam olsun buradan. Sıradaki eser ona da armağanım olsun efendim. Gönlüm dağlarda. Aslında insanın hayatında mutlaka bunaldığı zamanlar olmuştur. Değil mi? Hepimizin olmuştur. Kimin olmadı ki? Gözyaşlarımız eşlik eder sorgularken kendimizi. Buruk bir acı ile dinleriz kulaklarımızda o çalan sesleri, o çalan müzikleri. Bazen bunalır insan. Ağır gelir omuzlarımıza içimizdeki kalabalıkların yükü. Yaşam direncimiz düşer ve hayata bakışımız köreli verir. İnsanlar sayesinde yenik düşeriz. İçimizde kopan fırtınaya savruluruz oradan oraya. Aslında yerimiz neresidir tam olarak da bulamamışken. İşte o anda düşeriz sefilliğin tam ortasına. Yuları boşalmış tutsak bir at gibiyiz. Yetişilmez hızımıza. Alabildiğince uzaklaşırız yaşamdan. Aslında hayatın başka getirilerini göz ardı ederek hata yaptığımızın farkına varırız. Ama bu yıllarımıza mal olur kimi zaman. Keşkeler, pişmanlıklar. Maalesef o bunaldığımız zamanlarda geri gelmez. Taş duvarlar sıkar bizi. Gönlüm dağlarda. Orada bir köy var uzakta. O köy benim köyümdür. O yer benim yerimdir. Gitmesem de kalmasam da gönlüm dağlarda.

Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat

0: firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşa tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Gönlüm dağlarda, taş duvarlar sıkar benim. Bazen insan bunalınca dağ, bağ, bahçeyi şöyle kıra doğru kendini atmak ister, değil mi? Öyle de yapmalı. Çıplak ayakla mutlaka toprağa temas edin efendim. Vücudunuzdaki tüm negatif enerjileri emdiği uzmanlar tarafından açıklanmış ve kanıtlanmıştır. Bugünlük benden bu kadar. Şimdi mikrofonları Ferdi ile Duygu Treni'ne teslim edeceğim. Son mesajımızı okuyalım. Yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılalım. Efendim, kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim demiş İbrahim Tatlıses'ten. Mavi Mavi şarkısını Beycuma A1'de yatan arkadaşlara çalar mısın? İstanbul'dan Caner ulaşmış efendim. İstanbul'uma kucak dolusu selamlar olsun. Bu arada Ramazan'a da hayırlı yolculuklar olsun. Güzel çaycuma ama. Teşekkür ediyorum Fatmacığım. Şimdi tam da vedamız o zaman Mavi Mavi Masmavi ile. Gözleri boncuk mavi. Ferdi ile Duygu Treni'ne armağanımız olsun. Ona teslim edeceğiz mikrofonları. Onun da gözleri mavi. Frekansınızın ayarlarıyla oynamayın. Birazdan başka Ferdi ile Duygu Treni isimli programımızla ve ondan sonra da diğer yayıncı arkadaşlarımla beraber hiç boşluksuz yayınlarımız canlı canlı devam ediyor efendim. Ama bugünlük benden bu kadar. Efendim, öncelikle değerli sponsorum, 2 saat boyunca yine biz olmamıza katkı sağladı. Çaycuma'nın gururu bir inşaat firması Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, bizi ruhtaşlık çatısı altında buluşturdular. Teşekkür ve alkışların en büyüğü benden size gidiyor. Beni bugün yine yalnız bırakmadınız. Gerek mesajlarınızla, gerek istek eserlerinizle, gerekse zaten hissiyatımla beraber sessiz dinleyenlerime de selam olsun buradan. Hepinizi çok sevdiğimi belirtmek isterim. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde ölmez de sağ kalırsam ben yine sizin yeriniz, sizin programınız, sizin kızınız olarak
2: Devrek FM 93.0
3: neyse biziz
1: olmaya devam edeceğim. Biliyorum sizler de orada olacaksınız. İlginizi, alakanızı için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysem affola. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık. Evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
3: Devrek FM
2: neyse biziz
1: eksik olmasın efendim. Mutlu akşamlarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.
0: Nergis'le biz bize

0: size. Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
1: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.

0: Kral Radyosu 93. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 34 67.
4: Recep Odabaş.
1: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfalt.

0: Beldesi Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Damağınıza lezzet, midenize sağlık yeni mekanınız. Nova Pide Börek Salonu.
2: Gelin misafirimiz olun.
1: İşini bilen ustalarımız, güler yüzlü servis personelimizle halkımıza hizmet sunmaya başladık.
2: Kıymalı, patatesli, peynirli pide çeşitleri.
1: Açma, poğaça çeşitleri, su böreği, kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği.
2: Açık pide çeşitleri, güveç ve daha birçok çeşit bol menüsüyle hizmetinizde.
1: Aile salonuyla, hijyenik ortamıyla Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde.
2: Ürünlerimiz müşterilerimizin gözü önünde pişirilip taze taze sunulmaktadır.
1: Vazgeçemeyeceğiniz lezzet eviniz. Nova Pide Börek Salonu. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
4: Devrek FM.

0: Ferdi'yle Duygu Treni başlıyor.
1: Devrek FM 93.0.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Bu program istek yayını değildir.

Eskisi gibi değil sana sevgim. Efendim alemdeki kalbi yüreği tüm güzel insanlara selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 93.0 Devrek FM'desiniz. Ayarlarınızı değiştirmeyin. Ben varım yayında. Ben. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. 0507-380-067. Nergiz'den mikrofonları aldık. Nergiz'imizi uğurladık. Aynı güzellikler benimle birlikte. Saatlerimiz 21 olana dek diyeceğim ama demeyeceğim. 20 olana dek ben buralarda olacağım. Nergiz'i uğurladık. Neydi oyun? Nasıl bir yayındı öyle? Yani şaşırdım kaldım. İki güzel yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu ile bugünkü yayınımızı, bugünkü startımızı veriyoruz. Akşam saati, tarihlerimiz 17.06.2026 Çarşamba gününden sesimizin ulaştığı tüm gönüllere, kalplere, yüreklere kocaman sevgiye selamlar. Şöyle ilk mesajlarımızı değerlendirelim. Yine yoğun bir mesaj trafiğimiz başladı. Neriman, selamlar arkadaşlar demiş, eyvallah. Umutluman yayınlar demiş. Yıldırım Zonguldaklar Derneği Bursa'dan sevgiye selamlar. Ferdi kolay gelsin demiş. Eyvallah. Oktay mikrofonda Esenler'den bizleri dinliyor. Bizim optik her zaman olduğu gibi bizim yanımızda. Şu an bizlere kulak veriyor. Oktay mikrofondaydı. Buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim. Ufuk'tan bizleri dinliyor yine. Ferdi demiş. Gerisi kalmış. İnşallah gerisi 10 dakika sonra gelecek. Bir aksilik olmazsa, yolda kaza bela başına herhangi bir vukuat gelmezse Ferdi'den sonrası gelecek az sonra. Yine 4 mevsim Emine, selam Ferdi abi, kolay gelsin yayınlar demiş. Sorunsuz yayınlar. Eyvallah. Nergiz utandı. Nergiz utandı, niye biliyor musunuz? Ondan sonra yayın aldım ya, utanıyor. Kadir, hayırlı yayınlar yurt dışından demiş. Eyvallah, yurt dışına da sevgi selamlarımızı gönderelim. Bakacakkadı'dan selamlar demiş. Instagram'dan dinliyorum. Yücel mesajını göndermiş. Bakacakkadı'ya da sevgi selamlarımızı gönderelim.

Nergis böyle bir yayını beklemiyordu. Nergis'den sonra biliyorsunuz arada bir boşluk vardı bir saat. Tabii benim gibi üstadı duydu, heyecanlandı. Bir de utandı galiba. Bu şarkı Nergis'le biz bize gelsin. Bu şarkıyla onu artık uğurlayalım.

Dedim ya Nergiz'e. Nergiz şu an şaşkın bir şekilde utanıyor. Böyle bir şarkı da armağan ettik ya ona. Artık koltuk altına karpuz sığmaz. Delirteceğim bugün Nergiz'i. Bugün Nergiz'i delirteceğim. Birazcık takılalım. Hadi bakalım 0507 367 0507 367 WhatsApp hattımız. Ah kız, ah Nergiz, nasıl yaptın bunu?

0507 380 67 067. Adamsın abim, hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah Yücel. Bakacak Kadı'ya sevgi selamlarımızı gönderdik. En güzel şarkılarımız, güzel beldemiz Bakacak Kadı'ya da gelmiş olsun. Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki. Güzel bir Sinan Özen sizlerle olsun. Almanya'dan dinleyenlerimiz var. Onların anonslarını az sonra gerçekleştireceğim. Günün sorusunu soracağım. Akşamın sorusu. Bu arada mutfaklarda hummalı bir çalışma var. Yenge hanımlarımız şu an devrekten devrek güneşi mesaj göndermiş. Ferdi kolay gelsin, mutfaktayız demiş. Börekleri çörekleri yaparken seni dinliyoruz. Sıradaki parçalar tüm Devrek FM dinleyenlerine ve Devrek Güneşi çalışanlarına gelsin demiş. Eyvallah. Yayından sonra uğrayacağım. Devrek Terminal Taksi. Şu an bizleri dinliyor Devrek. Eski Terminal Taksi şoförlerine de sevgili selamlarımızı gönderelim. Yine Basri Lenger. Son ses dinliyorum Ferdi abi demiş. Eyvallah. Ve yine Tekin. Taksici Tekin de bizleri dinliyor. Meydan Taksi'den. Ona da buradan sevgili selamlarımı göndereyim.

Kolay gelsin abi, ben Devrek, Yazıcıoğlu köyünden Seda. Annem Semra ile seni dinliyoruz. Selamlar, kolaylar. Selamlar olsun, kolaylıklar gelsin abi demiş. Eyvallah Semra. Annene de sevgili selamlarımı gönderin. Bu şarkıyı sana da armağan edelim. Yazıcıoğlu köyüne de sevgili selamlarımızı gönderelim. ...0507-380-067 WhatsApp hattımız şu an aktif. Almanya'dan gelen mesajları az sonra değerlendireceğim.

ki Nurşel güzel memleketime selam olsun demiş. Kadınlar hiç mutfaktan çıkmıyorlar ki abi demiş. Ne yapayım? Ben mi gireyim mutfağa? Yani öyle bir mesaj göndermiş ki Emine. Ferda demiş kadınlar zaten hiç mutfaktan çıkmıyor demiş. Tamam ben geliyorum, açın mutfağı, açın, çekilin kenara. Selamlar Ferdi Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Ordu'dan Filiz demiş. Ben bugünkü çalan şarkıların hepsini size ve tüm Derek FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Yayıncılarına armağan ediyorum. Bana da gelsin sonsuz yayınlar demiş Ordu'dan Filiz. Ordu'ya da sevgiye selamlarımızı gönderelim. Yani utanmasa Emine beni mutfağa çağıracak. Ben yumurtadan başka bir şey kıramam ama bilgin olsun. Yani aç kaldın sen akşama. Hadi bakalım 0507-380-067 0507-380-067. Bugün menüde garamancar mı var? Malay mı var? Cevizli komeçi var, yazın bakalım. Özellikle bayan dinleyicilerimiz mutfaktalar şu an. Bugün akşam menüsünde ne var merak ettim. Garamancar, malay, mısır çorbası, artık aklınıza ne geliyorsa.

Kırklar elinden memleketime selam olsun demiş. Şimdi Fidan Nezaket Cinköse. 3 tane ismi var sanırsam. Almanya'dan Güngör Gözsüz. Kolay gelsin Ferdi kardeşim demiş. Eyvallah Almanya'dan. Devremize sevgiye selamlar. Sıradaki parçalar tüm yurt dışında yaşayan gurbetçi kardeşlerimize gelsin diyerek mesajını tamamlamış. Yine Almanya'dan Vedat Karagül'le harikası kardeşim demiş. Devreye selam olsun. 15 gün sonra devrekliyim demiş. Almanya'dan Vedat Karagül'le eyvallah diyelim kendisine de. Mehmet Hızarcı Almanya'dan selamlarımı ulaştırmış. Özboy köyüne selam olsun Ferdi demiş. Standlar açıldı mı demiş inşallah. Standlar yakın bir zamanda açılacak. Şu an kurum aşamasında. Elif iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. (0507-380-067) Devrek FM WhatsApp hattımız. 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımızdan bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bu şarkı şu an beni Instagram üzerinden dinleyen tüm dinleyenlerimize gelsin mi? Cengiz Yürük İstanbul Beylikdüzü'den güzel memleketime selamları yayınlar demiş. Teşekkürler Cengiz. Şu an bizleri Instagram üzerinden dinleyen tüm dinleyicilerimize gelsin bu güzel Hakan Altun yorumu. Şöyle yapalım, Hakan Altun'u geriye aldık, evet. Hadi bakalım. Buralardayız. Mesajlarınızı bekliyorum. Bu şarkı şu an bizi Instagram Devrek FM sayfamızdan dinleyen o değerli dinleyenlerimize gelsin. Sayfamızı beğeniyoruz, paylaşıyoruz. Beğendiriyoruz, takip ediyoruz, ettiriyoruz değil mi? Devrek FM 90.

Hakan Altun bana görüşün dedi ve ardından Sibel Can kız kıvrak desin ve desin tabii niye tüm kıvraklara gelsin. Tüm kıvraklara gelsin. Kıvıranlara gelsin. Artık aklınızda çevrenizde kimler varsa bu şekilde onlara gelsin. Nezahat, Fidan Nezahat demiş ki Karadır Kaşların türküsü çalar mısın rica etsin demiş. Ama istek yayını değil ki. Sıradaki parça sana da gelmiş olsun. Kırklarına da gelmiş olsun. Şimdilik buradan attım be ya demiş. Abi, abi çalarız be ya ileride. İlk önce bir Sibel ablamızı dinleyelim. Daha sonra iki güzel tanıtıcı reklamımız sizlerle olacak. Daha sonra bir Karadır Kaşların gönderir sana be ya üzülme.

Var mı sizin de etrafınızda kıvrak? Böyle kız kıvrak var mı merak ettim. Şöyle bir Karadır Kaşlar'ın iki güzel tanıtıcı reklam ardından göndereceğim. Kırklar eline tabii. Manisa'dan Songül. Selam Ferdi abi, kolay gelsin. Yener demiş Manisa'dan, sevgiye selamlar. Teşekkür ederim be ya. Hastasıyız be ya. Kız sende 3-5'lik var mı 3-5'lik? 6 yaşında kızınla oynuyoruz Ferdi abi demiş. Mükemmelsin demiş, eyvallah. Kız 6 yaşındaki kız oynatılır mı? Yani 6 yaşında oynamaya başlamışsa bu ileride kız kıvrak olur. Sonra ben karışmam. Sonra Ferdi sen alıştırdın deme bana. Olmaz mı be ya demiş.

Selamünaleyküm, hayırlı günler, iyi yayınlar. Hoş geldin abicim, kolay gelsin demiş. Yine Zonguldak açık cezaevinde yatan kardeşim Muhammed Kurulmuş'a selamlar, iyi yayınlar demiş Hediye. Eyvallah. Az sonra iki güzel tanıtıcı reklam sizlerle olacak. Daha sonrasında bir karadır kaşları.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Ferdi yayında. Devrek FM 93.0.

Vay, memleketimin türküsü geldi işte. Karadır kaşların. Güzel bir türkü, Zonguldak yöresine ait, memleketime ait. Kırklar eline geliyor bu güzel türkü. Fidan nezaket cin köze. Ya şimdi fidan mı nezaket mi? Bir isim yazarsan sevinirim. Almanya'dan Sefa. Selam Ferdi, kolay gelsin yayına. Artıdaki parçayı Verda Marmara diyorum demiş. Yine bir güzel mesaj daha var, onu da değerlendirelim. Selam hükümü yayınlar diliyorum. Ben Sultan. Beycuma C9 koğuşuna yatmakta olan eşime mesajım bilmesini isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun ki gönlümde yar, önümde var edene özgür günlerde kavuşma dileğiyle. Sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum diye gelen mesaj Sultan Hanım göndermiş. Beycuma C9 koğuşuna yatan eşine göndermiş bu güzel mesajı. Güzel de söz yazmış değil mi? Nezaket Kırklareli'nden bizlere mesaj ulaştırılmıştı. Bu güzel parça Kırklareli'ne, ona da gelmiş olsun. Gerçekten şöyle güzel yazmış Sultan Hanım. Eşine göndermiş tabii bu güzel mesajı. Demiş ki, bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta da savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun gönlümde yar, ömrümde var edene. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Seni çok ama çok seviyorum. Sıradaki parça sana armağan olsun.

0: Of of, güzel bir türküydü.
1: Tek halim var, yaramı sarmaya.
0: Yöremize ait güzel bir türkü sizlerle buluştu. Kırklar eline. Nezaket Hanım'a da göndermiş olduk.
1: Ürtüsü.
0: Bu güzel türküyü değil mi? Ve yine bu güzel türkü şu an bizleri biliyorsunuz Sultan Hanım da dinliyor. Ona da buradan sevgi selamlarımızı gönderin. Bey Cuma'da C9 koşunda yatmakla olan eşine göndermişti. İstek yayını değildi. Sıradaki parça romantik tabi. Eşine şöyle güzel bir söz göndermişti. Ben gerçekten bu sözü, yazmış olduğu bu sözü beğendim. Demiş ki eşine, bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun gönlüme yar, ömrümde var edene. Özgür günlerde koşmak dileğiyle demiş eşine, Sultan Hanım'a. Gelelim diğer mesajlarımıza. Güzel mesajlarımız var. Onları da değerlendirelim. Selamünaleyküm. A5 koğuşuna yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seviyorum Serhat'ım. Zor günler dostu düşmanı ayıklaman için fırsattır. Bahar Yalçın göndermiş bu güzel mesajı. Güzel bir söz değil mi? O da güzel bir söz bence. Demiş ki, zor günler dostu düşmanı ayıklaman için bir fırsattır. Bahar göndermiş Serhat Özer'e. Umarım dinlemiştir Serhat Özer'de. Alev Hanım mesajını ulaştırmış yine bizlere. İyi yayınlar Ferdi abi. Alev demiş. A5'te yatan can param, ciğer param, aslan oğlum. Serhat Özer'e selamlar olsun. Sıradaki parça Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına gelsin demiş. İyi yayınlar demiş. Alev Hanım Zonguldak'tan bu güzel mesajı ulaştırmış. Serhat'a, oğluna sıradaki parça armağan etmiş. Bugün istek var mı demiş, istek yok. Murat Ekmekçi'nin işlerinden dolayı bugün şehir dışında olduğu için yayına ben girdim, bilginiz olsun. Murat Ekmekçi şehir dışında işi olduğu için yayın bende bugün 20'ye kadar ve ben mesajlarınızı okuyorum ama sıradaki parçayı armağan ederseniz sevinirim.

0: 95.0.
1: Ali Kalmaoğlu mesaj ulaştırmış. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Kalmaoğlu'na selamlarını iletmiş. Şu an ben varım yayında. Ben Ferdi. Recep'e de sevgiye selamlarınızı ilettim. Selam kolay gelsin demiş Sıla. Eyvallah Sıla. Selamünaleyküm, yayınlar diliyorum. Beycuma C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir aslanıma bunu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Ali Paşa kızından Kemahyalı'ma kucak dolusu sevgilerle suluyorum demiş dinleyicimiz bu güzel mesajında. Fidan selam demiş, aleyküm selam. Resul göndermişti az önceki mesajı. Gelelim diğer mesajlarımıza. Yena Zehra ben demiş, Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Beriş, Barış Demiral için ben istek parça çalmıyorum, bilginiz olsun. Rica ediyorum lütfen çalar mısınız bu şarkı, kaç defa attım ama çalmadı diğer yayıncılar vesaire vesaire. O zaman ilerleyen dakikalarda alayım o zaman. İlerleyen dakikalarda yer vermeye çalışayım. İyi yayınlar Zehra demiş. Zehra göndermiş. Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşi için Barış Demiral için istemiş. Az sonra yer vermeye çalışacağım. Bu mesajı okumuştum. Diğer mesaja geçelim. Şarkılar ve yayınız muhteşem Ferdi Bey. Yeminiz daim olsun. İnşallah sesinize, yüreğinize sağlık. Sıradaki şarkı size gelsin demiş. Teşekkür ederim.

kadar çok mesaj yoğunluğu var ki hangisine bakacağımı şaşırdım. Teşekkürler Devrek FM dinleyicilerine buradan. Değişmiş. Gerçekten güzel bir mesaj trafiği var Devrek FM WhatsApp hattımızda. Hangisini okuyacağım inanın bilemiyorum. Sırasıyla gitmeye çalışıyorum. Sıradaki şarkı Ablam. Şükriye kemik size gelsin demiş. Gelsin bakalım, sırada çok güzel bir şarkı var. Burası Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM. Sizin sesiniz, sizin yeriniz. Bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Saatlerimiz 20 olana kadar. Şimdi bazı dinleyicilerimiz radyoyu dinlemeden direkt mesaj atıyorlar. Radyoda ben varım. Murat Ekmekçi işlerinden dolayı yayın alamadı. Onu söyleyeyim sizlere. Murat Ekmekçi işlerinden dolayı yayın alamadığı için 20'ye kadar ben varım. Sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz, değil mi? Bu şarkı tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin benden. Benden özel geliyor bakın. Bak, hep siz istiyorsunuz. Hep siz istiyorsunuz ama size şarkı armağan etmiyorlar sanırsam. İşte bu şarkı da benden tüm dinleyicilerimize gelsin. Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Beni sevenlere gelsin. Seni veren Allah'a kurban olayım diyor bak Kader.

0: Devrek FM 93.0.
1: 19.04 yaptık Türkiye saatimizi. 93.0 Devrek FM'de bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Murat Ekmekçi'nin işlerinden dolayı bugün yayını alamadı. Saatlerimiz 20 olana kadar, İsa gelene kadar ben buralardayım. İyi yayınlar. Zehra ben demiş. Bir cuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demirel için sıradaki parçayı istiyorum. Onu çok seviyorum. Söyler misiniz demiş. Güzel günlerde, güneşli günlerde tekrar görüşeceğiz inşallah. Kendine çok iyi bak diye gelen mesajdı. Dinleyicimiz bu güzel mesajı bizlere ulaştırmış. Sıradaki parçayı Barış Demiral'a göndermiş oldu. Şu an bizleri Becuma Kapalı Cezaevinde bulunan eşine göndermiş. Biz de sıradaki parçayı armağan ediyoruz tabii ki. Şöyle bir iki mesajımız daha var. Merhaba, ben Tokat'tan Gülten. Sıradaki parçayı sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin demiş. Listeme aldım. Sıradaki parçayı da yer vereceğim az sonra. Çok mesaj var. Özellikle buradan Murat Ekmekçi'nin dinleyicilerine söylemek istiyorum. Murat Ekmekçi bugün yok. İşlerinden dolayı bilginiz olsun. İstek parça benden istemeyin, çalmıyorum. Sıradaki parça Bursa Yıldırım'daki tüm Zonguldaklı hemşehrilerimize ve sizlere gelsin demiş. Bursa Zonguldaklar Derneği'ne sevgili selamlarımızı gönderelim. Bursa Yıldırım Zonguldaklar Derneği'ne diyelim. Şöyle bir mesajımız vardı, onu bulmaya çalışıyorum. Bir saniye bulmaya çalışıyorum.

Sesli mesajımız var. Onu da sizlerle dinleteceğim. Sesli mesajımız var. Onu sizlere dinleteceğim. Ondan sonra güzel bir Azer Baba yorumu ile devam edeceğiz. İlk önce sesli mesajı bir sistemime almaya çalışayım.

0: şöyle yapalım, sizlere ilk önce sesli mesajımızı verelim. Sesli mesajımızı şöyle bir verelim ilk önce. Sesimizi açalım, hatta şöyle yapalım.
1: Merhabalar, ben Sultan. Beycuma C9 koğuşunda yatmakta bulunan Yaman Özdemir Aslan Kocama, onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Her an, her saniye aklımda ve kalbimde. Aslan Kemal'im, kurban olurum sana. Anam, babam, her şeyim, seni çok seviyorum. Allah tüm kader mahkumlarını en yakın zamanda sevdiklerine kavuştursun. Allah sabır versin hepinize. Seni çok seviyorum Kemal'ım.
0: Diye gelen mesajdı. Dinleyicimiz sesli mesajını bizlere ulaştırmıştı. Biz de sizlerle buluşturduk değerli dinleyenlerimiz. Devrek FM mikrofonlarından. Umarım dinlemiştir bu güzel mesajı. Mesaj sahibi. Gelelim bir iki mesajımızı daha değerlendirelim değerli dinleyenlerimiz, ki gerçekten güzel bir mesaj trafiği var. En alttan başlayalım bakalım şöyle yavaş yavaş. Abi kolay gelsin, ben Aleyna Demir. Beycuma kapalı cezaevi C6 koğuşuna yatan eşim Mert Demir. Koğuş arkadaşı Cihan Başkan'ı. Cihan Başkan için sıradaki parçaya armağan ediyorum. Allah tüm kader mahkumlarının sevdiklerine kavuştursun diye gelen mesaj Aleyna Demir'den. İstek parça çalmadığım için sıradaki parçayı gönderiyorum. Bilginiz olsun. İyi yayınlar. Ömer Sarkın'ın şansından şu an sizdeyim. Bugün yurda gideceğim. Bir saat sonra görüntülü ara seni görüp öyle gideyim. Seviliyorsun bir tanem. Sıradaki şarkılar sana armağan olsun diye gelen mesaj. Ömer Sarkın'a gelmiş bu güzel mesajda. Umarım dinlemiştir. Merhaba, iyi akşamlar. İstek parçayla ilgili istek parça yok, bilginiz olsun. Murat Ekmekçi olmadığı için benim yayında istek parça yok. İyi yayınlar. B9 koğuşuna yatan Umut Alkunkaya için sıradaki parça armağan ediyorum. Bütün annelere gelsin. Bütün mahkum annelere gelsin demiş mesajında. Çok uzun bir mesaj var ama Murat'a gelmiş. Murat olmadığı için ben bu mesajı es geçiyorum. Gelelim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Devrek'ten demiş. Eyvallah. Selamünaleyküm Pala. Ben Pala demiş. Devrek Kapalı Cezaevi. A8 koşuna bulunan değerli büyüğüm Cem odayım. En sevdiği parçayı istiyorum demiş. Ben istek parça çalmıyorum. Sıradaki parça Pala dayınıza da gelmiş olsun. Murat Ekmekçi olmadığı için benim programımda istek şarkı istemeyin, bilginiz olsun. Selamünaleyküm Murat abi demiş yine. Murat abiye gelen mesaj. Murat abiye gelen mesajları okumuyorum. Çünkü Murat abi işlerinden dolayı bugün yayın alamadı. Şehir dışında kendisi. Onu yayın başında defalarca söyledim. Kopyala yapıştır mesajları atmayın. Kopyala yapıştır mesajları atıyorsunuz. Bilginiz olsun. Yayını dinlemiyorsunuz. Diyorum ki Murat Ekmekçi bugün işlerinden dolayı yayın alamadı. Onun yerine ben varım. Sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Gelelim diğer mesajımıza. Selamünaleyküm Ferdi Bey. A5'te yatan yeğenim Serhat Özer ve abim Serhat Köse'ye selam olsun. Volkan Çetin göndermiş bu güzel mesajı da. Güneş Hanım yine teşekkürleri yayınlar demiş, rica ederim. Diğer mesajımıza gelelim. Çok sağ ol abim, Allah razı olsun. Yaman Özdemir göndermiş bu mesajı. Şöyle güzel bir Azer Bülbül yorumu sizlerle buluşturayım. Daha sonrasında ben buralardayım.

pala demiş. Yani aslında şöyle demiş, pala ben demiş. Aslında ben pala demesi lazım. Buradan sevgiye selamlarımızı gönderin palayı da. Sıradaki parça Cem Odayım'a ve tüm A8 koşuna armağan ediyorum. Eyvallah. Sıradaki parça onlara gelsin. Ve yine Tokat'tan Gülten. Sıradaki parça tüm Derek FM dinleyenlerine ve sizlere armağan ediyorum. Ferdi Bey demiş. Eyvallah diyelim. Sırada çok güzel bir Ayşe Dinçer'den Kirli Mendil şarkısı var. Almanya'dan Mehmet Hızarcı. Selam, kolay gelsin Ferdi. Ben de dinliyorum seni demiş. Sıradaki parça tüm Devrek'lilere, Devrek FM dinleyenlerine ve sizlere gelsin demiş. Hayırlı yayınlar demiş Mehmet Hızarcı Almanya'dan. Eyvallah diyelim. Oradan Filiz'e sevgiye selamlarımızı gönderelim.

Devrek FM 93.0. Aşkın Radyo.

0: Ahmet Bayram Bağcılar'dan selamlar demiş. Aleyküm selam Bağcılar'a, İstanbul Bağcılar'a da sevgiye selamlarımızı gönderelim Ahmet aracılığıyla.
1: Kurşuna gerek yok, hasretin var.
0: Hatice yine mesaj ulaştırmış. İyi yayınlar diliyorum abi, kolay gelsin demiş. Eyvallah. Zara'dan sonraki şarkı bana gelsin Ferdi Bey demiş. Gelsin bakalım. Sırada çok güzel bir eser var. Yine bizleri şu an Tokat'tan dinleyen Gülten Yıldız'a da armağan olsun sıradaki güzel bir Sibel Can yorumu. Selamünaleyküm, yayınlar diliyorum Ferdi abim demiş. Ben Sultan, fazla mesaj atıyorum ama ne yapayım, o içeride ben dışarıda. Güzel bir şeyler yazmış yine. Özgürlüğü yaşatır mı, onu çok özlüyorum. Bey Cuma'da C9 koşuna yatmakta olan Yaman Özdemir. Aslan kocamı hangi hakime anlatayım, o sert bakışının altında yatan o koca merhametini. Sen söyle gönlümün efendisi. Sıradaki şarkı Yaman'ıma gelsin. Lütfen Ferdi abim demiş. Sultan gelsin bakalım Yaman'ına. Sıradaki çok güzel bir Sibel Can yorumu var. Umarım beğenir. Bu arada üçüncü mesajını okudum. Ceza keseceğim sana, bilgin olsun Sultan. Dediğim gibi Murat Ekmekçi'nin bugün işlerinden dolayı yayını alamadı. Onun yerine ben geçtim. Benim de yayınlarım genelde istek yayını olmadığı için sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Özellikle kader mahkum yakınlarımıza buradan duyurulur. Yani gelen mesajlarınızda hep istek vardı. Çünkü niye? Yayını açtığınızda şöyle bir dinleseniz, yayında kim var, nasıl anons ediyor, ona göre mesajını da atardınız ama kopyalı yapıştır tarzında mesajlarınız olduğu için ne olduğunu siz de şaşırdınız. Tabii izah etmeye çalıştım ama yapacak bir şey yok, bilginiz olsun. Dediğim gibi Murat Ekmekçi bugün yok, yarın buralarda olacak. Onun yerine bugün ben aldım yayını, 20'ye kadar buralardayım, bilginiz olsun. Selamlar, güzel yayınlar diliyorum. Beycim açıkta olan bir tanem eşim Volkan Altay'a sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Bana çiçek bahçeli yollar vaat etmiştin bu yola çıkarken. Ama sen beni çiçek bahçelerinde ve her şeyin en güzelini yaşattın. Seni çok seviyorum, özledim. Can eşim, güzel günlere sabır.

0: El Yayınlar diye gelen mesaj dinleyicimizden Meral Altay yazıyor sanırsam WhatsApp durumunda. Teşekkür ederim demiş oradan Filiz, rica ederiz. Yine gelen diğer mesajlarımızı güzel Allah birini binetsin abim demiş. Binini binetsin demiş, pardon. Ne dilesen de dile abim demiş. Her şey gönlünce olsun inşallah. Eyvallah. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Canımdan çok sevdiğim kızım. Biliyorsun seni çok sevdiğimi. Biliyorsun ben her zaman yanındayım. Canından çok sevdiğin oğlun Emirhan'ın kardeşinin abinin annenin selamları var. Her zaman yanınızdayız. Bugün işe yanımızda olacaksın. Sıradaki şarkı sana gelsin demiş. Tabii istek parçası demiş ama ben istek parçası istemiyorum. A1 koşudaki Melike aydınıza gelsin diye gelen mesaj. Esenyurt'tan Sadi Gözsüz. Selam, kolay gelsin Ferdi. Sıradaki parçalar tüm değerli hem dinleyenlerine gelsin demiş. Eyvallah, Sadi'ye de buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. O zaman güzel bir Sibel Can yorumuyla sizleri baş başa bırakayım.
1: Devrek FM 93.0.

0: çalışıyorum.
1: Devrek FM 93.0.
2: 19.38 yaptık. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM'de. Saatlerimizi bendeniz Ferdi ile birliktesiniz. Yolculuğumuzda son 20 dakikamız benden sonra 20 itibariyle buralarda olacak İsa. İsa ile Saklı Düşler 20-22 arası. 93.0 Devrek FM mikrofonlarına sizlerle yine 23 artık 22 diyeyim ben. Bugün öyle oldu yayın saatlerimiz. 22.01 arası Hüsran buralarda olacak. Yine özellikle Kader Mahkum yakınlarımız 22. Bugünlük ama onu söyleyeyim size. 22.01 arası mesajlarını ulaştırabilirler radyomuza. Abone olmak isteyenler, istek parça isteyenler o saatte istek ve mesajlarını gönderebilirler Hüsran'ın saatinde. Sıradaki müzik Metin Işık Aydan. Metin Işık Aydan güzel A1 koğuşundaki Melike Aydeniz'e gelsin demiş dinleyicimiz. Gelmiş olsun. İyi yayınlar. Ben Beycuma Dinlenme Tesisi. Devrekli Dursun Eğriyer. C2 koğuşundan can abim Naşit Mandıracı. Şahan Baran Tezel. Serkan Kefes. Has Toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı C2 Mutfakçılar grubuna gelsin demiş dinleyicimiz. Ve yine İstanbul Avcılar'dan yazıyorum. Beycim'e açık cezaevi C2 koğuşuna bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok ama çok seviyorum, çok özledim diye gelen mesaj dinleyicimiz. Bir de ismini yazsaydı en azından eşiniz de bu mesaj acaba kimden geliyor diye merak etmezdi. Değil mi? Avcılardan göndermiş bu güzel mesajı dinleyicimiz. Kıymetli müdürüm hayırlı yayınlar dilerim. Ben reklamcı Yasin. Sıradaki en güzel parçaları Beycuma Kapalı Cezaevi B9 koğuşunda olan Uğur Koç abime, Onur Korkmaz abime, Rasim Efe'ye, Çakır Reis'e, Osman Şenses'e ve bankacı Ahmet'e ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Elbet bir gün diye gelen mesaj Yasin Durasa, Yasin'den gelmiş bu güzel mesaj. Reklamcı Yasin'den. Avcılardan Mehmet Hızarcı. Ferdi kolay gelsin yayınlar. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine, Devreklilere ve gurbette yaşayan hemşehrilerime gelsin yayınlar demiş Almanya'dan Mehmet Hızarcı. Buradan Almanya'dan Mehmet Hızarcı ve tüm gurbetçi dinleyicilerimize de sevgi selamlarımı da göndermiş bulunayım. O zaman ne yapalım, şöyle Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un iki güzel eseriyle sizleri baş başa bırakayım. Şöyle bir ortalığı yakalım, sol şeritleri boşaltalım. Sol şeritleri boşaltıyoruz. Alem damar görsün bakalım. Hadi bakalım, sol şeritleri boşaltıyoruz.

vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Devrek FM 93.0.

da anmış olduk bu güzel eserinde. Onun öncesinde Müslüm Gürses senden vazgeçmem dedi. 93.0 Devrik FM mikrofonlarında. Onu da iade etmiş olduk. Yine mikrofonlarımız aracılığıyla. Bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benden sonra sizlerle İsa birlikte olacak. Saatlerimiz 20-22'ye kadar İsa ile Saklı Düşler sizlerle olacak. Yine 22.01 arası ise Hüsran buralarda olacak. Devrek FM mikrofonlarında onun da bilgisini sizlerle paylaşayım. Dediğim gibi Murat Ekmekçi'nin bugün işlerinden dolayı yayın alınmaması sebebiyle ben bugün 18-20 arası yayınımı sizlerle paylaştım. Sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan etmeye çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Elimden geldiğince mesajlarınıza yer vermeye çalıştım. Özellikle kader mahkum yakınlarımız aşırı bir mesaj gönderdiler. Tabii bazı mesajlarımız yayını dinlemeden kopyala yapıştır tarzında olduğu için ne olduğunu anlamadılar ama ben gerek yazılı olarak gerekse anonslarımla onları bilgilendirdim. Benim yayınım istek yayını değildir. Artık bunu tüm dinleyenlerimiz çözsünler, öğrensinler, bilsinler. Duygu Treni Ferdi'nin yayınında sadece sıradaki şarkıyı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebiliyorsunuz. Bakın mesaj atmıyorsunuz demiyorum. Benim yayınımda sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza armağan edebiliyorsunuz. Sadece benden istek şarkı istemiyorsunuz ki çünkü ben çalmıyorum, bilginiz olsun. Özellikle kader mahkum yakınlarımız 19-21 saatlerinde Murat'la damar saatinde ve yine 23-01 arasında hafta içi Hüsran Serdar'ın yayınında bu taleplerinizi dikkate alınarak sizlere cevap verilir. İstek ve mesajlarınız okunur. Abonelik sistemi yapılır, bilginiz olsun. 21-23 saatler arasında istek yayını değil ama mesajlarınızı atın. Ama sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize, dostlarınıza armağan edin. Buradan şu an Recep Kalmoğlu, değerli radyomuzun imtiyaz sahibi. Ferdi Bey selamlar, iyi yayınlar dilerim, kolay gelsin. Sıradaki parçalar tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin demiş Recep Kalmoğlu. Ve yine sevenlerime, sevdiklerime gelsin. Yayın güzeldi Ferdi Bey, emine sağlık diyerek mesajını tamamlamış Recep Kalmoğlu. Buradan Recep Bey'e de sevgili selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar Recep Kalmoğlu ve ailesine ve yine Devrek FM ailesine de gelmiş olsun. Yüreğine emeğine sağlık abim. Çok güzel bir yayındı her zamanki gibi demiş. Hayırlı akşamlar dilerim diyerek mesajını tamamlamış dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar Ferdi Bey. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Çok güzel bir yayındı. Her zaman yayınlarınızı bekliyoruz demiş. Ordu'dan Filiz. Buradan Ordu'dan Filiz'e de sevgiye selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar Ordu'ya da gelmiş olsun. Yine Samsun Atakum'dan Müslüm Kadamcık. Harika bir yayındı Ferdi kardeşim. Dinledim. Sıradaki parça eşim Serap'a armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz demiş. Beğenerek dinliyoruz. Her zaman yayında olsan keşke diye gelen mesaj. İlerleyen günlerde sabit saatimde ben de yayın yapmak istiyorum. Sabit saatim olmadığı için bugünleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Bilgin olsun. Ama kısa bir zaman sonra sabit saatimde haftanın 5 günü sizlerle olacağım. Onun da bilgisini sizlerle vermiş olayım. Sizlere vermiş olayım. Çok güzel bir İbrahim İmparator yorumuyla sizlere bu akşam vedamı gerçekleştireceğim. Yarın akşam saatlerimiz 21 olduğunda ben buralardayım, bilginiz olsun. Şimdiden saatlerinizi yarın akşam 21'e ayarlayın, alarmlarınızı. Yarın akşam saatlerimiz 21 oluncaya dek önce sizlere Allah'a emanet ediyorum. Daha sonrasında benden sonra sizlerle buluşacak olan İsa ile Saklı Düşler. İsa'ya armağan ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar.

0: akşamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebilir
2: misiniz? 72 556 1147 Mustafa Günoğlu.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamı

0: Güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filio Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM. Yeah.

0: Break FM 93.0.
1: Siz istediniz, biz de yaptık.
2: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.

0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
1: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz gönder şarkını anında yayında dinle.
0: Siz isteyin biz yayınlayalım.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
2: İsa ile Saklı Düşler başlıyor.

Aralığa koskoca yıllar girse de hiç sonu olmayan yollar girse de diyor. Bir değil bin tane aşık seni sevdiyse sen yine beni seveceksin diyor. Hiç diyor boşuna çabalama. Sen diyor geleceksin, döneceksin, dolaşacaksın. Sen diyor gene beni seveceksin diyor. Efendim, alemin en güzel radyosu, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu 93.0.

Devrek FM frekanslarından, Devrek FM stüdyolarından herkese selamlar olsun. Günün yorgunluğunda geride bıraktığımız akşamın o en güzel, en dingin saatinde mikrofon başındayım sevgili dostlar. 93.0 Devrek FM frekansındasınız. Saatlerimiz tam 20.14 geçiyor şu dakika itibariyle. Efendim, yolculuğa hep beraber başladık şu dakika itibariyle. Bugün frekansta erken buluştuk, erken saatte buluştuk. Biliyorsunuz 21'de alıyorum ama bu 21'de almak tabii ki sabit değil. İlerleyen zamanlarda tabii ki yayın saatleri değişecek sevgili dostlar diyelim. Efendim, tempomuzu da akşamın bu taze vaktine göre ayarladık tabii ki. Yayınımızın ilk saatinde kulaklarınızı yormayacak, ruhunuzu dinlendirecek ve içinizi ısıtacak en kaliteli slow fantasy eserlerle yanınızda olacağız bu akşamda. Şarkılar arkasına akıp giderken siz de çayınızı tadilin şöyle bir. Alın çayınızı, kahvenizi. Geçin şöyle serin yerlere, balkona. Açın radyonun sesini şöyle. Herkes direkt FM'e kulak versin, değil mi? Efendim, gönül kapılarını tekrar bize açtınız şu dakika itibariyle. Gönül kapılarını bizler için açan tüm dostlara şimdiden keyifli dinlemeler diyelim. Herkese hayırlı akşamlar, muhabbetiniz bol, keyfiniz daim olsun diyelim. Ama öncesinde benden önce sizlere yaşattırdığı ve paylaştırdığı o güzel duygularına, o güzel, o eşsiz programıyla sevgili Ferdi abiye, Ferdi ile Duygu Treni'ne teşekkür ettik, uğurladık kendisine. Aynı güzelliklerin 22'ye dek benden de devam etmesi temennisiyle, her daim olduğu gibi alemin yaşayan efsanesi James Kurdu ile açtığım birlikteliğimi hemen şöyle sırada şöyle yine gönlümden geçen güzel bir Ferdi Anıl Yakın çalışması var. Onu ulaştırıyor olayım. Şarkılarla birlikteliğimizin startını vermiş olalım. Efendim, WhatsApp attım devrede. Mesajlarını, duygularını, gönlümden geçenleri paylaşmak isteyenler varsa mesajlarını ulaştırabilirler. Sizden ricam, mesajlarınızı çok uzun tutmayın sevgili dostlar. Çünkü çok uzun tutuyorsunuz. Diğer arkadaşlarımızın mesajlarınızı okuyabilelim. Çünkü vaktimiz yetsin ki mesajların hepsine yer vermeye çalışalım dostlar. Mesajlarınızı kısa tutun ve kimin gönderdiğinde mesajlarınıza yazarsanız seviniriz, mutlu edersiniz bizleri diyelim. Efendim, müziğin en güzel frekansına, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM frekanslarında İsa Ali Saklıüşler şu dakika itibariyle başladı. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getiriniz.

0: İsa ile Saklı Düşler.
1: Saklı Düşler yayında.
2: Devrek Efendim.

0: İsa ile Saklı Düşler.
1: Saklı Düşler yayında.
2: Devrek efendim.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz diye sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları

Efendim akşamın bu güzel saatinde saatlerimizi 20.30 yaptık Türkiye saatiyle. Efendim kulaklarının pasını silen slow fantasy ezgilerle yolculuğumuza devam ediyoruz tabii ki. Saatler yavaş yavaş 20.40'a doğru ilerliyor. Dışarıda tatlı bir esinti var. Radyolarımızda ise ruhumuzu dinlendiren o tanıdık sesler var. Bu ilk saatimizde ne sizi yoruyoruz ne de tempoyu çok düşürüyoruz tabii ki. Sadece günün tüm konuşturmacısına, stresine geride bırakıp şarkıların en huzurlu limanına sığınıyoruz. Efendim evlerinde bizleri misafir edenlere tekrar teşekkürlerimizi ulaştırmış olalım. Şu anda radyoların başında olan dostlara, şu an nerede olursa olsun kalbi bizimle atan tüm gönül dostlarına tekrardan keyifli bir akşam diliyorum. Hadi bakalım yavaş yavaş çayları tazeleyelim ya da çaylar tazelendiyse arkamıza yaslanıp bu güzel kuşağın tadını çıkarmaya devam edelim. Sözü fazla uzatmayalım, o güzel melodiler akıp gitmeye devam etsin. Kulaklarımız bizde olsun dostlar, hadi bakalım. İyi akşamlar demiş, istek şarkısı çalabilir misiniz? Efendim sıradaki şarkıları armağan ediyoruz sevdiklerimize. 21-23 arası... İstek 21-23 ve 23-01 arası istek saati dostlar. Bilginiz olsun, istekleri olanlar sevgili kardeşlerime yayını bekleyebilirler. Buradan hatırlatmasını yapmış olalım. Mesajlarınızı değerlendireceğim. Mesajlarınızı sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Varsa gönlünüzden geçenler. Ulaştırmak istedikleriniz, iletmek istedikleriniz varsa mesajlarını kısa olmak şartıyla mesajlarınızı ulaştırabilirim diyelim. Efendim Devrek Efendisiniz. 93.0 Türkiye'nin çok dinlenen radyosu. Devrek Efendi stüdyolarında İsa ile Saklı Duşlar programındasınız. Keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun tekrardan.

0: İsa ile Saklı Düşler.
1: Saklı Düşler yayında.
2: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

0: İsa ile Saklı Düşler.
1: Saklı Düşler yayında.
2: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek.

0: Radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.

Efendim yolculuğumuz devam ediyor. Şu dakika itibariyle saatlerimizi 20.51 yaptık. Birazdan saat başı reklamımıza geçiş yapıyor olacağız. Reklamın hemen ardına, tabii ki biliyorsunuz ki reklamın hemen ardına ne yapıyoruz? Babalar resteli yapıyoruz. 5 baba sanatçıyı ardı ardına yayınlıyorum sevgili dostlar. Ama öncesinde şöyle bakalım, mesajınız var mı? Selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan babam Erkan Şentürk'e ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Sıradaki parça onlara gelsin. Emre Şentürk diye mesajını sonlandırmış. Eyvallah kardeşim. Bizden de selam olsun. Tüm kader mahkumu kardeşlerimize, tüm yol gösteren, tüm gurbetlik çeken, tüm hasretlik çeken dostlarımıza Rabbim sabırlar ihsan edesin. Sevdiklerine de tez zamanda kavuşmasını temenni ediyorum Yüce Rabbim'den diyelim. Efendim 0507 380 0067, 0507 380 0067 WhatsApp attığım mesajlarınızı, duygularınızı ulaştırabilirsiniz. Saatler 22'ye dek buralardayım sevgili dostlar. Efendim şöyle hemen sıradaki şarkıma geçeyim. Sonrasında reklamlarımız olacak. Reklamların hemen ardına Babalar Seri'ye yine buradayım dostlar.

0: Baba Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
0: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
0: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
0: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
0: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
0: 0372 556 14 76
1: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
0: İpek Kuyumculuk,
1: altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
0: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
1: İpek Kuyumculuk, değeriniz parlasın.
0: Sedat Karagül'le.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar.

0: nedir?
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.
2: Çift 067 Devrek FM.
3: İsa ile Saklı Düşler.
4: Saklı Düşler yayında.
0: Devrek FM.

Valla şarkılar değil mi? Ah o şarkıların gözü kör olsun demiş ya. Vallahi hakikaten şarkılarla anlatabiliyoruz bazı şeyleri. Hani insanın böyle kelimeler boğazına dikilir ya, dizilir ya böyle. Söyleyemezsin söylemek istediklerini aslında ama. O anda bir şarkı çalar radyoda. İşte dersin ki işte bu benim söylemek istediklerim buydu. Ben de bunları sana söylüyorum dersin değil mi? İşte o şarkılar iyi ki varlar. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Müziğin en güzel frekansındasınız. 93.0 Devrek FM'de, Devrek FM stüdyolarında İsa kardeşinizle, İsa ile Saklı Düşler programıyla birlikteliğimiz, yolculuğumuz akşamın ilerleyen saatlerine doğru devam etmekte. 22'ye dek buralardayız. Evet, mesajları, reklamlar girdi, birkaç şarkı daha girdim. Biraz geciktirdim mesajları, kusuruma bakmayın diyelim. Efendim hemen şöyle mesajlarınıza yer vereceğim. Çok vakit kaybetmeden babalar resimlerine geçeceğim. Babalar eserini de geçirdik bayağı bir, geciktirdik. Şöyle bakayım, iyi akşamlar abi demiş. Ben Tugay Taşkın. Sıradaki şarkılar A5'te yatan kardeşime Serhat Özel'e gelsin demiş. Eyvallah, gelsin bakalım, bizden de selam olsun kardeşine. İyi akşamlar abi demiş. Ben Ömer Altıntaş. A5 koğuşunda yatan aslan kardeşim Serhat Özel'e selamlar olsun demiş. Eyvallah kardeşim. Bizden de selam olsun Devrek FM ailesi olarak sevgili kardeşine. İyi akşamlar İsa Bey demiş. Ben Alev. A5 koğuşunda yatan can oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Allah'a emanet ol A5 koğuşu demiş. Eyvallah, yüce Allah'a hepsi emanet olsun diyelim. Tez zamanda kavuşursunuz dileriz ki. Hemen diğer bir mesaj. Hayırlı akşamlar demiş. İyi yayınlar. Zehra ben demiş. Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için Azer Bülbül'den Toprak şarkısını çalar mısın? Seni çok seviyorum canım içi diyerek sevdiğine mesajını ulaştırmış. Umarım dinliyordur. Umarım dinlemiştir. Umarım ulaştırmıştır diyelim. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum sevgili kardeşim. Yayının başında belirttiğim gibi istek programlı saat 21.23 ve 23.01 arası istek saati oluyor. Mesajlarınızı burada, şarkı isteklerinizi buradaki dostlarıma, buradaki kardeşlerime, meslektaşıma ulaştırabilirsiniz diyelim. 21.23 ve 23.01 dostlar. Hemen diğer mesaja geçiş yapayım. Selamünaleyküm demiş. Ben Beycuma Açık Cezaevinden Dursun Eğriyer. Devrek Açık Cezaevinde bulunan dostum Gökhan Gelmişoğlu'na ve Beycuma Açık Cezaevinde bulunan tüm mahkumlara ve size Devrek Yağmur ekibinden çifti tel istiyorum demiş. İyi yayınlar demiş, mesajını sonlandırmış. Eyvallah, bizden de selam olsun. Son mesajım dostlar, hemen babalar listesine geçeceğim. Daha birkaç tane daha mesaj varmış. Selam demiş, güzel yayınlar İsa kardeşim. Beycuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkürlerini ulaştırmış sevgili kardeşim. Bizden de selam olsun. Hemen diğer mesaj. İyi yayınlar demiş. Günay ben. Beycuma kapalı cezaevinde yatan oğlum Barış Demiral için. Mesajı okudum. Aynı mesajı tekrar atmışsın. Hemen şöyle diğer mesaja geçeceğim. Arkadaşlar mesajınız bir şekilde gecikse de bir şekilde mesajınız okunuyor. Hani ikinci defa kopyalıp yapıştır yapmayın lütfen. Çünkü ben bu mesajı tekrar okuyorum. Okuyorum. Bu yüzden hani sıradaki mesajlar bekliyor. Zamanım yetmiyor dostlar. Yani mesajları böyle hani elimden geldiği kadar yer vermeye çalışıyorum. Lütfen lütfen mesajı atın ama aynı mesajı tekrar bir kopyala yapıştır yapmayın. Rica ediyorum sizden. Bir de mesajlarınızı kısa tutarsanız seviniriz. İyi akşamlar, ben Köfteci Selami. Sıradaki parça elemanlarıma gelsin demiş. Eyvallah, selam olsun bizden de. Sana ve müşterilerine de selam olsun diyelim.

0: Efendim hemen şöyle vakit kaybetmiyorum. Babalar Resteri'ne geçiyorum. 5 şarkıyla sizleri baş başa bırakıyor olacağım. 5 şarkı sonrasında burada mikrofon başında olacağım. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben 5 şarkı sonra bu mesajlarınızı değerlendirmeye alıyor olacağım. 34 TDK 86 plakalı tırın kaptanı sevgili Ender kardeşim, selam olsun ya kardeşim. Hadi bakalım. Efendim Babalar Resteri'ne geçiyoruz. Babalar Resteri sizlerle. Öncesinde Ferdi Baba, sonrasında Müslüm Gürses, sonrasında Orhan Gencebay, sonrasında İmparator ve Cem Kurdoğlu'yla Babalar Resteri'ni tamamlıyor olacağım. Babalar Resteri şu anda radyoyu dinleyen tüm dostlara hitaben ulaşmış olsun dostlar. Babalar Resteri tamamıyla benden size gelsin. Şu anda radyosu açık olanlara, beni dinleyenlere, bana kulak verenlere gelsin. Hadi bakalım. Keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun dostlar.
1: Babalar Resteri. Babalar Resteri. Babalar Resteri.
2: Nisa ile Saklı Düşler.
3: Devrek Efer.

sen tut, sen tut sadece diyor, sen tut, bırakma beni, sen tut ellerimi, bırakma beni, ben coşkun senler gibi sana gelirim, alemin yaşayan efsanesi, Cengiz Kurdoğlu'yla babalar seni tamamladık sevgili dostlar. Sizler neredesiniz? Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM'de, Devrek FM stüdyolarında İsa ile Saklıluşlar'la birliklerimiz devam ediyor. Yani birliklerimizin son 15 dakikası içerisine girdik sevgili dostlar. Birazdan veda için geleceğim. Şöyle mesajları hemen yer vereyim. Selam, güzel yayınlar İhsan kardeşim. Bey Cuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Hayırlı yayınlar, teşekkürler demiş. Evet, mesajında ismini belirtmemişsin sevgili kardeşim. Baktım ama ismini belirtmemişsin. Diğer mesaja geçeceğim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar Vedat Karagül'le diye mesajı sonlandırmış. Eyvallah Almanya'ya, bizden de selam olsun. Sevgili dostlarımıza bizden de kocaman selam olsun, Devrek FM ailesi olarak diyelim. Hemen şurada sıradaki mesaja girelim. İyi akşamlar, A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e koğuş arkadaşlarına gelsin. Sıradaki şarkı Özlük Bir Oğlum, Seni Çok Seven Teyzem Bahar Yalçın demiş. Mesajı sonlandırmış. Eyvallah, bizden de selam olsun. Tüm hasretlik çekenlere, tüm gurbetlik çekenlere bizden de tekrar selamlar olsun diyelim. Efendim şöyle bakalım diğer mesaja. Merhaba İsa abi demiş. Kolay gelsin. Harika demiş yayın, süper. Sıradaki şarkıyı... Şu anda dinlemekte olan nişanlıma gelsin demiş. Ayşin'e gelsin. Eyvallah, selam olsun bizden de. Evet sevgili Hali kardeşim, mesajını bir daha okuyacağım. Yani senin mesajını birkaç defa okudum. İsmini lütfen en başına yazarsan. Evet sevgili Hayri mesajını şöyle ulaştırmış. Selam, güzel yayınlar İsa kardeşim demiş. Beycuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Sıradaki şarkıyı armağan etmiş olalım. Evet, İstanbul'dan yazıyorum demiş. Beycuma Açık Ceza.

Ve C2 koğuşunda bulunan eşim Dursun Eğriye de selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim demiş. Mesajını sonlandırmış sevgili dostlar. Efendim yavaş yavaş veda vaktim yaklaşıyor. Şöyle sıradaki şarkımı ulaştırıyor olayım. Cengiz Özkan. Vallahi benim de severek dinlediğim şarkılardan bir tanesi. Değme felek değme yarama beni. Vay vay vay, hadi bakalım bu şarkı böyle var ya. Nerelere götürür sizi değil mi? Neler düşündürür? Ey be. Dostlar kahveler çaylar alındıysa bu şarkının keyfini çıkaralım mı? Hadi radyoların sesi biraz daha tık açılsın. Bu şarkının keyfini çıkartalım.

Dostlar, birliklerimizin sonuna geldik. Bahar çalışmasını veda şarkım olarak yayınlayacağım. Son mesajınızı değerlendirip vedamı gerçekleştiriyor olacağım. Şöyle bakayım. Hayırlı akşamlar demiş Zonguldak Bey. Cuma kapalı ceza infaz kurumunda A5 koğuşunda olan kardeşim Barış Demirer için sıradaki esiri armağan ediyorum. Kardeşim dört gözlü yolunu gözlüyorum demiş. Unutursan da her zaman yanımda, arkandayım. Koğuş arkadaşlarıma çok selam. Ailen bana emanet, gözün arkada kalmasın. Az kaldı demiş, bu kötü günler geçecek demiş. En kısa zamanda aramızda görmeyi ümit ediyoruz ve dualarımız seninle demiş. Eyvallah, bizden de selam olsun. Umarım Rabbim tez zamanda kavuşturur diyelim dostlar. Evet dostlar, geldik bir birliklerimizin, geldik bir beraberliğimizin daha sonuna. Bugün de beni burada yalnız bırakmadığınız için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Akşamın o taze saatlerinde Slow Fantasy ile başladık yayınımıza. Gecenin koyu demlerinde damarlarımızdaki o hüznü birlikte paylaştık. Bu gece de bizleri evlerinize, aracınıza, yalnızlığınıza konuk ettiğiniz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi ben mikrofonu kapatıyorum. Bir sonraki yayında aynı frekansta yeniden buluşuncaya dek kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyelim. Devrek FM'de kalın, geceniz mübarek ve hayırlı olsun diyelim. Şunun da hatırlatmasını yapayım. Benden sonra sevgili Hüsran, Hüsranlı saatler sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Sizlere bol muhabbet diliyorum. Hoşça kalın, tekrar tekrar her ne kadar suç ihsan ettiysek affola. Hakkınızı helal edin diyelim. Aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Son şarkım her daim olduğu gibi benden sizlere gelsin dostlar. Hadi bakalım, hoşça kalın.

0: adamlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasvat biraz, acelem var benim.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 14 76
2: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.

0: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
2: Devrek FM
3: 93.0 Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01'i 0'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili İsa'yla saklı düşlere teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gece de her zaman olduğu gibi kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan görevimizin mikrofonun başındayız dostlar. Saatlerimiz 23.10'u gösterirken kalplere yüreklere dokunan, yüreğinizin en derinine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507-380-067 0507-380-067. Evet sevgili dostlar, bu akşam kader mahkumlarımıza özel yayın saatimizde abonelerimize özel isteklere yer vereceğim.

0: Güzel bir Müslüm Baba şarkısıyla startımızı veriyoruz. Sonrasında Kibariye sizlerle birlikte olacak. İki şarkı sonrası tekrardan ben buralarda olacağım. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz dostlar.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.

senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Zevrek FM. Ayının damarına basıyoruz. Yer gök inlesin, alem hüsran dinlesin. Hüsran, hüsran.

Evet sevgili dostlar, Rabbimize şükürler olsun ki bu akşamda tekrardan görevimizin başındayız. Bu arada sevgili değerli abim, Taner Taşçı şu anda bizleri dinlemekte kendisi. Ona da sevgiler, selamlar olsun. İbrahim Tatlıses'ten Yalan parçasını benim için çalar mısın demiş. Çalarız tabii ki de. Hüsran abi, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar ve aleyküm selam. İyi yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycuma MTP Kapalı Cezaevi B1 koğuşundaki bir tanem Buğra Uçar için Güllü'den Her Şeyim Olduğum Benim parçasını çalar mısın? Şimdiden teşekkür ederim. Bu şarkı benden sana gelsin, hayatımın anlamı. Sevdiğim her şeyim iyisindir inşallah. Ben iyiyim, beni merak etme. Ben seni çok özledim, sesini özledim. Yanına geleceğim, görüş zamanını bekliyorum. Kendine dikkat et. Aklımı sende bırakma, öpüyorum seni demiş, mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm Hüsran Bey. Ben Beycuma B1 koğuşunda Berkan Bandacı. Burada kader birliği yaptığım abim Barış Kahveci'ye, değerli kardeşlerim Buğra Uçar ve Emirhan Karabulut'a Alihan'dan Sevda Mevsimi parçasını armağan ediyorum. Dört duvar arasında beni yalnız ve eksik bırakmayan canım aileme ve sevenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kader mahkumlarına ses olduğunuz için size de minnettarız. Sıradaki şarkılar size ve tüm sevenlerime gelsin demiş sevgili Berkan kardeşimiz. İyisindir inşallah. Sıradaki güzel eserlerimiz sana da armağanım olsun. İstemiş olduğun şarkıyı bir şarkı sonrası ulaştırmış olacağım. Zonguldak Beycuma A5 koğuşu Serhat İnan'dan, amcaoğlu Mehmet İnan'a, Selda Baycan'dan Adaletin Bu Mu Dünya parçasını çalar mısınız? Çalacağız tabii ki de.

İyi yayınlar Ömer Sarkın'a, sevgilisinden. Allah iyi niyetle çabalayan hiçbir kalbe yolunu şaşırtmaz. Gayret en güçlü anahtardır. Sen yeter ki sabırlı ol. Yolumuz her zaman açılır. Seni çok seven, her daim arkanda olan nişanlından Metin Işık'tan, Aydan Güzel parçası Armağan Olsun demiş. İyi geceleri yayınlar Hüsran Bey. Ben Şerife Karan. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Bandacı ve arkadaşları için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Berkancığım kendine iyi bak, seviyoruz seni demiş. İyi yayınlar Hüsran Bey. Beycuma B1 kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenimiz Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı çalar mısınız? Esra ve Tenar mesajını ulaştırmışlar. Merhaba Hüsran Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Beycuma kapalı cezaevinde B1 koğuşunda bulunan Asım Yiğit Uludağ, koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için Orhan Gencebay'dan Hatasız Kul Olmaz, onu çok seven Dolunay ve Firdevs ablasından selam olsun demiş. Merhabalar Hüsran Bey, iyi geceler. Güzel kızıma her zaman abilik yapan, ondan asla sevgisini ve abiliğini esirgemeyen, Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan B1 blok Asım Yiğit Uludağ, kızım Dolunay ve kendi adıma Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısını armağan ediyorum. Dolunay seni seviyor. Abisi elbet bir gün. Kara Elmas bloktan demişler. Selamünaleyküm Hüsran Bey ve aleykümselam. Ben Beycuma kapalı cezaevi B1 koğuşundan Buğra Uçar. Şu anda radyonun başında bekleyen değerlim güzel gözlüme Müslüm Gürses'ten Yanarım parçasını sadece ona özel çalmanızı rica ediyorum demiş. Çalacağız, birazdan ulaştıracağız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Cefariye, B1 koğuşunda yatan yeğeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak halam seni çok seviyoruz, hep yanındayız demiş. İyi akşamlar Hüsran Bey. B1 koğuşunda yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan halan Emine Uzun, kafana hiçbir şey takma, bugünleri hep birlikte atlatacağız, seni çok seviyorum demiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ömer Sarkın'a kardeşi Öznur'dan, canım abim seni çok özledim, bir an önce bu zor günlerimizin geçmesi dileğiyle kendine çok iyi bak. Arkanda seni bekleyen bir ailen olduğunu sakın unutma. Ferdi Tayfur'dan Bana Sor parçasını armağan edebilir miyiz demiş. Ederiz tabii ki de. Evet sevgili dostlar, mesajlar, istekler gelmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses Yalan diyecek. Sonrasında istemiş olduğunuz o güzel eserleri sizlerle buluşturacağız. WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. Şunu da hatırlatayım dostlar, programımıza abone olanlar var, önceliğimiz her zaman onlar, kader mahkumu yakınları ve de kader mahkumlarının istemiş olduğu istekler her daim önceliğimdir. Sevgili Taner abim, bu güzel eser sana armağan olsun. Gecenin geç saatlerinde şu anda Filyos Sakarya Gaz sahasında, o da radyosunu açmış, kardeşi Hüsran'ı dinlemekte. Ona da sevgiler, selamlar olsun tekrardan.

bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum.

Sağ olsun, var olsun. Maddi manevi bize her zaman desteğini esirgemeyen canım ablama tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sizlere ne desem azdır. Çok sağ olun, çok var olun. Rabbim sizin gibi insanların sayısını arttırsın inşallah. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için Ferdi Tayfur'dan Suç Benim mi parçasını armağan ediyorum. Mesafeler seni benden uzaklaştırabilir ama kalbimdeki yerini asla değiştiremez. Özlemin bazen bir fotoğrafta, bazen bir hatıraya sığınıyor. Seni çok seviyorum yeğenim. Kavuşacağımız günü hasretle bekliyorum. Alan seni çok seviyor canım benim demiş, mesajını ulaştırmış. Sevgili Müzeyyen ablamız, Müzeyyen Grantepe. Bu arada Ferdi Tayfur'un benim de çok sevdiğim parçasıdır. Suç Benim mi? Severek dinlediğim en güzel eserler arasında ilk beşin içerisindedir.

Beycuma'da yatan kardeşim Nur Çakıcı için Dilber Aydan Ne Oldu Kardeşim parçasını istiyorum, çalarsanız mutlu oluruz demişler. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeni Gökhan Altuğ için ve onun koğuş arkadaşı Müslüm Demir Börekçi için bütün kader mahkumlarına Özlem Özdil'den Kan Çiçekleri şarkısını istiyorum. Ve ona not göndermek istiyorum. Ne kadar yoğun olsam da sana ayıracak her zaman vaktim vardır. Bir tanem, seni çok seviyorum. Hiç aklından çıkmıyorsun. Seni çok özledim. Allah'a emanet ol bir tanem demiş. Mesajını ulaştırmış. Börekçi Müslüm abimize de sevgiler, selamlar olsun. Orhan Akkurt abimize de sevgiler, selamlar olsun. Selamlar ve iyi yayınlar Hüsran Bey. Beycuma Bey bir koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı'ya sesimizi duyurmak istiyoruz. Bilmesini isterim ki onu sevenler, özleyenler ve dualarında yer verenler her zaman yanında. Şimdi çalacağınız bu güzel şarkıyı Berkan Mandacı ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Unutma, seni çok seviyoruz. İstanbul'dan Zehra teyzem ben. Selamünaleyküm, iyi akşamlar ve aleykümselam.

Melih Çökelez'den Beycuma Kapalı Cezaevinde Yatan Tarhan Kurt abim için Ahmet Kaya'dan Kara Yazı şarkısını açar mısınız? Kendisine çok iyi bak, kendine çok iyi bak. İnşallah en kısa sürede aramıza geri döneceksin demiş. İyi akşamlar Hüsran abi, ben Ceyhun. Beycuma Cezaevi B1 koğuşunda bulunan can dostum Berkan Mandacı'ya selamlarımı gönderiyorum. Kardeşim seni çok özledik, yokluğun her zaman hissediliyor. İnşallah kısa zamanda güzel günlerde yeniden bir araya gelmek nasip olur. Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını can dostum Berkan'a armağan etmek istiyorum demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan oğlum Asım Yiğit Uludağ, Ali Kınık'tan Feride şarkısını çalmanızı rica ediyorum. Not olarak oğlum canımın içi seni çok ama çok seviyoruz. Baban Erdar Uludağ, annen Selma Uludağ, Berna Duru Uludağ, Mert Efe Uludağ hep bizimlesin, bizimle olacaksın demiş. Merhabalar, ben Eylül Ezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altu için ve bütün kader mahkumları için. Melis Fisne Gelir Elimizden şarkısını istiyorum ve onu çok seviyorum demiş, mesajını ulaştırmış. Hayırlı geceler Hüsran kardeşim. Beycuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ederim. Sıradaki güzel eserlerimiz A5 koğuşunda bulunan Serhat kardeşimize derman olsun. Sevgili Hayri abimizin isteğidir. Ona da Arı ailesine de armağan etmiş olalım. İyi akşamlar Hüsran kardeşim. Ben Alef. A5'te yatan canım oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına gelsin en güzel parçalar demiş sevgili Alev ablamız. İyi akşamlar. A5 koğuşunda yatan yanım Serhat Özer'e, koğuş arkadaşlarına gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seviyoruz evlat. Serhat'ım, Bahar teyzen mesajını ulaştırmış. Hayırlı akşamlar Hüsran Bey. Beycuma B1 koğuşundaki yeğenim Berkan Mandacı için sıradaki şarkıyı istiyorum. Canım yavrum, seni özlemle bekliyoruz. Allah'ın izniyle en yakın zamanda kavuşmak umuduyla. Seni çok seviyoruz. Halacım Sevgi Mudanya mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, Selda Abaycan Adaletin Bu Mu Dünya diyecek. Sonrasında güzel bir Ferdi Baba yorumu sizlerle birlikte olacak. Ben buralardayım. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067 0507 380 0067. Güvenemem.

0: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Damarın fabrikası.

Evet sevgili dostlar, hayatın içinde hepimiz zaman zaman hayal kırıkları yaşarız. Beklentilerimiz karşılanmaz, planlarımız bozulur. Yanlış anlaşılır ya da inciniriz. Böyle anlarda çoğu zaman ilk yaptığımız şey bir suçlu aramaktır. Parmaklarımız hemen bir başkasını işaret eder. Ancak durup düşünmek gerekir. Her olayın bir tek sorumlusu gerçekten var mıdır? Karşınızdaki insanın hemen suçlamak çoğu zaman sorunu çözmek yerine daha da büyütür. Çünkü suçlama iletişimin kapısını kapatır. İnsanlar yargılandıklarında kendilerini savunmaya geçerler, anlamaya değil, haklı çıkmaya çalışırlar. Böylece çözüm yerine çatışma ortaya çıkar maalesef ki. Unutmamalıyız ki hata yapmak insanın bir parçasıdır. Hepimiz zaman zaman yanlış kararlar verebiliyoruz. Eksik davranışlar ya da istenmeden başkalarını kırabiliyoruz ne yazık ki. Eğer kendimiz için anlayış bekliyorsak, aynı anlayışı başkalarını da göstermeliyiz. Bu yüzden suçlama yapmadan önce anlamaya çalışalım. Yargılamadan önce dinleyelim. Çünkü bazen bir insanı değiştiren şey eleştiri değil, kendisini anlaşılmış hissetmektir.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz an itibariyle çift 0.04 yapmış bulunmaktayız. Radyosunu yeni açan dostlarımız şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran'la birliktesiniz. Gecenin en damar şarkılarıyla, en güzel şiirleriyle, en güzel sohbetleriyle. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öznur'dan Ömer Kalkan'a Zonguldak Devrek Beycuma, M tipi kapalı ceza infaz kurumu, C9 koğuşuna. Bu da sözdür. Ne demiş şair? Kül olmuş ateş yanar mı? Buz tutmuş su akar mı? Bu gözler seni sevmiş, bir başkasına bakar mı? Bir kalp bir kere sever, Ömer'im günler geçse de aklımda sen varsın. Yokluğuna alışamadım, alışmak da istemiyorum. Dualarımda, kalbimde ve her güzel hayalimde sen varsın. Seni bekleyen ilk nurdan. C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a sevgilerle. Blok 3'ten Kusura Bakma parçasını çalar mısınız demiş. Bir de bu güzel kardeşimiz. Ufak da olsa bir destekte bulunmuş kendi adıma tekrardan. Sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah sizlere en yakın zamanda evlatlarınıza, sevdiklerinize bağışlasın. İstemiş olduğunuz şarkıyı da konuşmam sonrası sizlerle birlikte buluşturmuş olacağız.

İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuman Kapalı Cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Hayli yayınlar, Beycuman Devre Kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Berkan Bandacı'ya notum var. Zor günlerden geçtiğini biliyorum ama unutma ki hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Gücünü kaybetme, umudunu koru, seni düşünen, senin için dua eden insanlar var. Bu günler de geçecek ve güzel günler yeniden gelecek. Kendine iyi bak, moralini yüksek tut. Seni seviyorum canım benim. Düce'den Sibel teyzem mesajını ulaştırmış. Kolay gelsin, iyi yayınlar.

0: Ben A1 koğuşundan Medine Özkan Aşkın. Adı Sen parçasını sevgilim Buğra Uçar'a ve Gülçin ablama özel çalar mısınız? Not olarak bazı insanlar keşke dedirtir sen benim en güzel iyi kimsin, iyi ki varsın, iyi ki benim sevgilimsin. Seni kaderime yazana çok şükür bin şükür demiş. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. İyi akşamlar Hüsran Bey, ben Sercan Arslan. A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e sevgiler selamlar olsun demiş. Sevgiler selamlar sizlerden olsun. İyi akşamlar abi, ben Tugay Taşkın. Sıradaki şarkılar A5'te yatan kardeşim Serhat Özer'e gelsin. Sıradaki güzel eserlerimizi Serhat kardeşimize armağan etmiş olalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Kapalı Beycuma, kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan abim Ferhat Durdu'dan çok sevdiği Rüzgar'a sıradaki parçalar armağan olsun demiş. İyi akşamlar. A5 koğuşunda yatan kardeşim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Seviliyorsun aslan kardeşim demiş. Mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim ve aleykümselam. Ben Yaşar Akkurt. Eşim Orhan'a, Orhan Akkurt'a, canımın yarısına Fatih Kısaparmak'tan Mor Salkımlı Sokakta parçasını çalar mısınız? Canım seni çok ama çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet ol iyi kim kalbim şimdiden, teşekkür ediyorum. Hüsran kardeşim Allah razı olsun, iyi ki iyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Yaşar ablamız. Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zonguldak Devrek Açık Cezaevinde yatan abim 5 koğuşunda Yusuf İleri'ye gelsin. Müslüm Gürses'ten, Ferdi Tayfur'dan Gençliğimi Verin parçasını istiyorum. Çalarsanız mutlu oluruz demiş. İyi akşamlar Hüsran Bey. Beycuma Cezaevi B1 koğuşunda yatan Asım Yiğit Uludağ, C11 koğuşundaki Hayrettin Berkalkan için Özgür Günler'de parçasını rica ediyorum. Hayırlı geceler abi, ben Konya'dan Hüseyin Kahriman. Emre Okur'dan Kimseler Bilmez parçasını rica ediyorum. Abim yayın her zamanki gibi süper, başarılarınız daim olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Merhabalar, iyi akşamlar. Hayırlı yayınlarınız olsun. Beycuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e çok selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet ol. Zeynep Hanım mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Efe Tezel. Beycuma Açık Cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e, İbrahim Dizdek'ten Düşme şarkısını armağan ediyorum demiş. Şöyle bir mesajımız daha değerlendirelim dostlar. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Tekirdağ Çorlu'dan ben Sebahattin Demir. B1 koğuşunda cezaevinde yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Not olarak adın gibi dimdik dur. Biz dayıların her zaman arkandayız. Bugünlerde geçecek. Üzülme yeğenim demiş. Blok uç kusura bakma diyecek. Sonrasında Metin Işık, Aydan Güzel sizlerle birlikte olacak dostlar. WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.

0: alemin, alemin en kıyak radyosu
1: Devrek FM.
2: Dertliyiz, kederliyiz, tek tesellimiz Hüsran abimiz.
0: Hüsran, hüsran.

Evet sevgili dostlar, bulunduğunuz yer hayat yolculuğunuzun tamamı değil, yalnızca bir durağıdır. Her insan hata yapabilir, zor zamanlardan geçebilir ve hayatında ağır bedeller ödeyebilir. Ancak insanın değeri düştüğü yerle değil, yeniden ayağa kalkma iradesiyle ölçülür. Bugün demir kapıların ardında olabilirsiniz, fakat umut, düşünce ve değişim arzusu hiçbir duvarla sınırlandırılamaz. Geçmiş değiştirilemez, ancak yarın için atılacak adımlar bugünden başlar. Öğrenmek, kendinizi geliştirmek, sevdiklerinizle bağınızı korumak ve geleceğe hazırlanmak sizin elinizdedir. Bu yayını dinleyen herkese, her dinleyicimize şunu hatırlatmak isterim. Her yeni gün yeni bir başlangıç fırsatıdır. Kendinize inanın, umudunuzu koruyun ve daha iyi bir gelecek için çabalamaktan vazgeçmeyin.

Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar Hüsran Bey. İstanbul'dan Yeliz Mandacı. Kader Mahkumu yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Not olarak, hayatta herkesin sınavı farklıdır. Senin sınavın bugün biraz daha ağır olabilir ama bu yarınların güzel olmayacağı anlamına gelmez. Her daim duamdasın Berkancığım demiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar ve aleykümselam. Becmi Açık Cezaevinden Volkan Altay ben. Kapalıda bulunan değerli arkadaşlarım ve kardeşlerim Özgür, Özgür'e Özyiğit, Kayra Ferman, İhsan Yıldız ve B1 Koğuşu'na sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. İyi geceler Hüsran Bey. B1 Koğuşu'na yatan yeni Masum Yiğit Ulu da sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak, yiğidim, halaların seni çok seviyor. Babanla oğlun iyi ki varsın. Sen benim canımsın demiş. Gecelerin yargıcı Hüsran abim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben Emirhan Karabulut. Zonguldak Cezaevi M tipi kapalı ceza.

Evinde B1 koğuşunda yatmaktayım. Buradan kader birliği yaptığım abim Barış Kahveci ve değerli can yoldaşlarım, kardeşlerim Buğra Uçar ve Berkan Mandacı için Yıldız Tilbe'den Ama Anma Ama Evlisin parçasını armağan ediyorum. Radyo başında sizleri dinliyoruz. Sorunsuz yayınlar dilerim. Bugün değil belki ama elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. İnşallah güzel kardeşim benim. Umudunuzu hiçbir zaman tüketmeyin. İnşallah gelecek sizler için her daim aydınlıktır. İyi yayınlar Hüsran abicim. Becma B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Ferdi Tayfur'dan Geçer Güzelim Geçer şarkısı Berkan abime ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Seni seviyoruz. Ceylin Barış mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Ben Sultan Beycuma'da yatmakta olan Yaman Özdemir Aslanıma bir mesajım var. Tüm kainat toplanıp senin ak dediğine, kara dese siyah rengin varlığını unutup sana sarılırım. Herkes sana sırtını dönsün, tam yanında ben olurum. Düştüğün yerden kaldıracak el olurum, iki elim kan da olsa bile koşarım özgür günlerde kavuşma dileğiyle. Sıradaki şarkı ikimize gelsin Yaman'ım demiş. Sıradaki şarkı sizlere darmağanımız olsun. Beycuma kapalı cezaevinde yatan Tarkan Musluoğlu abime gelsin bu parça. Emre Musluoğlu kardeşinden abisine Adanalı Ayhan'dan Tel Övgüler parçası. Tüm B1 koğuşundaki kader mahkumlarına armağan olsun demiş. Selam, iyi yayınlar. Zonguldak Beycuma'dan Emrah Musluoğlu'ndan iyi yayınlar diliyorum. Beycuma'da yatmakta olan Tarkan Musluoğlu ve Çağatay Verim'e selam olsun. Kader de gülecekmiş, ne zaman gelsin parça. İyi akşamlar, ben Can Polat Demir. Beycuma'da yatan abim Ferhat Durdu için sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Elbet bir gün canım abim demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Tekirdağ Çorlu'dan ben Sebahattin Demir. Beycuma B1 koğuşunda cezaevinde yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ'a sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Adın gibi dimdik dur. Biz dayıların her zaman arkandayız. Bugünler de geçecek. Üzülme yeğenim demiş, mesajını ulaştırmış. Hüsran abi, yayınlar. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı'ya çok selam söylüyorum. Mesajımı almıştır umarım. Size de kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar demiş güzel kardeşimiz. Çok teşekkür ederim. B1 koğuşunda yatan Tarkan Kurt abime Ömer Durası'dan Demir Kapılar Dikenli Teller umudunu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Elbet bir gün aslan abim. Adanalı Ayhan'dan Tel Övgüler parçasını istemişsiniz. Birazdan ulaştıracağız vaktimiz kalırsa. Hüsran abim selamun aleyküm. İyi akşamlar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim. Ve aleyküm selam. Sıradaki şarkı Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdem, A1'de ve A6 koğuşundaki kardeşlere, Devrek cezaevinde Balatlı Çiko'ya, tüm kader mahkumlarına ve A1 koğuşunda Medine Özkan'a gelsin. Selam olsun Kaşınpaşalı Caner'den onlara demiş. Ethem nasılsın dostum, iyisindir inşallah. Cezaevinde benim için yaptıklarını, verdiğin savaşları unutmuş değilim. Mutlu abi sen nasılsın, sen de iyisindir inşallah. Sercan abim seni de unutmuş değilim. Voleybol turnuvasında benim için kazandığın oyunları unutmadım. Seni de seviyorum. Dostunuz Caner. Hüsran abim demin Medine Özkan'dan sevgilisine mi dedin? Orayı anlayamadım. Vallahi güzel kardeşim, o kadar çok mesaj var ki. Emin ol, dediğin mesajı ben de anlamadım.

0: Evet sevgili dostlar, bu arada değerli bir sanatçımız var. Hepinizin bildiği bir sanatçı. Size şöyle ifade edeyim. Ben radyoculuk hayatımda hiçbir sanatçıyı canlı yayınıma konuk olarak almadım. Ama benim de severek dinlediğim, şarkılarını severek çaldığım bir sanatçıyı radyoma konuk olarak almak istiyorum. Peki bu kimdir? Tabii ki de Etkin. Geçen gün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdim. İnşallah ilerleyen zamanlarda, en yakın sürede Etkin 93.0 Devrek FM frekanslarında siz sevenlerine canlı yayında konuğum olacaktır. Tarih daha belli değil. Tarihi netleştireceğiz. İlerleyen sürelerde inşallah canlı yayın konuk olarak programıma konuk olacaktır. Daha nice sanatçılar, daha birbirinden güzel programlarla siz dinleyicilerimize bu güzel günleri Hüsran kardeşiniz sizler için güzel organizasyonlar düzenleyecektir. Etkin heves mi sandın diyecek. Sonrasında Ferdi Tayfur sizlerle birlikte olacak. Kim bu Etkin? Tabii ki hepimizin bildiği, bu güzel eseri seslendiren değerli bir sanatçımız. Eskiden kızaklı telefonlarda hepimizin geceleri geç saatlerde gözyaşı döktüğü bu parça ona ait. Hey gidi eski günler, keşke geri gelse o günler. Bendeki bu aşkı heves mi sandın? 3-5 gün sonra geçer mi sandın be vefasız?
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

0: Öyle güzel mesajlar var ki, özellikle bir abimizin çocuğu sesli mesaj göndermiş. Öncesinde yazılan mesajları bir okuyalım. Sonrasında mesajı ulaştıracağız kendisine. İyi yayınlar Hüsran, ben Beycuma Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Evriyer. C2 Koğuşundan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kepes, Has Toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Haç Kapıyı Gardiyan parçasını istiyorum, size ve bize gelsin demiş. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan yazıyorum. Beycim Açık Cezaevi C2 Koğuşunda bulunan eşim Dursun Eriyer'e selam gönderiyorum. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Çalarız tabii ki de. Ferdi Tayfur, Bana Sor parçası sizlere armağan olsun. Bu arada Dursun Eriyer, değerli abim, sana şöyle güzel bir ses kaydı dinleteceğim.
1: Canım babam Dursun Eriyer'i çok seviyorum.
0: Maşallah maşallah, Rabbim sizi evladınıza bağışlasın inşallah. Evet sevgili dostlar, bugün de programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gecenin güzel saatlerinde geçirdiğimiz zamanın sonuna geldik. Her şarkıda bir anıya dokunduk. Her sözde farklı duygulara yolculuk yaptık. Unutmayın ki her gecenin bir sabahı, her vedanın da bir yeni bir buluşması vardır. Şimdi mikrofonlarımızı sessizliğe bırakırken kalbinizde güzel melodiler ve sıcak duygular kalmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize sıkı sarılın. Gecenin huzuru üzerinizden eksik olmasın. Yarın akşam saatler 23.00 gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi, yüce Rabbime emanet olun dostlar. Eyvallah.
2: Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
3: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Hüsranlı saatler sona erdi. Alemin en kıyak radyosu devre.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu?

seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin. Yaşam